0: Okuyan Ali Derman. Ali İmran Suresi 149 ila 155. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية

وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz eğer kafir olanlara uyarsanız, sizi gerisin geriye küfre çevirirler de büsbütün hüsrana uğrarsınız. Hayır, yalnız Allah yardımcınızdır. O, yardımcıların en hayırlısıdır. Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştuklarından dolayı inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Barınakları da cehennemdir. Zalim

0: Kafirlerin kalacakları yer ne kötüdür. Andolsun Allah izniyle onları, müşrikleri kırıp geçirdiğiniz sırada size olan vaadini gerçekleştirdi. Nihayet sevdiğiniz şeyi, zaferi size gösterdikten sonra zaaf gösterdiniz. Peygamberin verdiği emir konusunda tartıştınız ve emre karşı geldiniz. İçinizden dünyayı isteyenler de vardı, ahireti isteyenler de. Sonra sizi denemek için onlardan yüzünüzü çevirdi. Kaçıp hezimete uğradınız, buna rağmen sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütufkardır. Peygamber arkanızdan sizi çağırırken siz durmadan dağa, yukarı kaçıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bundan dolayı Allah size keder üstüne keder verdi ki bu durumlara alışasınız ve daha sonra elinizden gidene ve başınıza gelene üzülmeyesiniz. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Sonra o kederin ardından Allah üzerinize içinizden bir kısmını örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir kısmınız da kendi canlarının kaygısına düşmüştü. Allah'a karşı cahiliye zanlı gibi gerçek dışı zanda bulunuyorlar. Bu işte bizim hiçbir dahlimiz yok diyorlardı. De ki, bütün iş Allah'ındır. Onlar sana açıklayamadıklarını içlerinde saklıyorlar. Ve diyorlar ki, bu konuda bizim elimizde bir şey olsaydı burada öldürülmezdik. De ki, evlerinizde dahi olsaydınız üzerlerine öldürülmesi yazılmış bulunanlar mutlaka yatacakları, öldürülecekleri yerlere çıkıp gideceklerdi. Allah bunu göğüslerinizdekini denemek, kalplerinizdekini arındırmak için yaptı. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı bilir. İki topluluğun karşılaştığı gün içinizden yüz çevirip kaçanları şeytan ancak yaptıkları bazı hatalardan dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları affetti. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır. Halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin, amin, amin. Ya mucibes sailin ve ya erhamer rahimin. Ey isteyenlere veren Allah, ey Rahman ve Rahim olan Allah, ey Kuddus olan, ey Alim olan, ey Kabut olan, ey Mucib olan, bütün isteklere cevap veren Allah. Ellerimizi sana açtık, sana yalvarıyoruz. Sana yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Namazlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Zikrimizi kabul eyle ya Rabbi. Sana yönelişimizi kabul eyle ya Rabbi. Aminlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Aminlerimiz amini hak etmiyor olsa bile kereminle, cömertliğinle bizleri kabul eyle ya Rabbi. Bizleri kapıdan kovma ya Rabbi. Bizi kereminle zenginleştir ya Rabbi. Kalbimizi zenginleştir ya Rabbi. Ruhumuzu zenginleştir ya Rabbi. Ya Rabbi, lanet eden, küfreden insanlardan değil, af, mağfiret ve hidayet için uğraşan insanlardan eyle bizleri ya Rabbi. Dualarımızın hepsini Kabe'de, Makam-ı İbrahim'de, Hicri İsmail'de, Medine-i Münevvere'de, Kudüs-ü Şerif'te kabul edilen dualardan eyle ya Rabbi. Allah'ım bütün Müslümanları özgürlüğüne kavuştur ya Rabbi. Müslümanlara eziyet eden, bomba yağdıran, aç bırakan, sefil bırakan kim varsa Kahhar ismi celilinle kahreyle ya Rabbi. Kahreyle ya Rabbi.
3: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Neml Suresi 15-31. Ayetler.
4: Değerli dinleyicilerimiz,
1: okunacak aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar hamd bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a mahsustur dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur, dedi. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı. Nihayet karınca vadisine geldikleri vakit bir karınca, ''Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler.'' dedi. Süleyman onun bu sözüne tebessümle gülerek dedi ki, ''Ey Rabbim!

0: beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Süleyman kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi: Hüdhüdün için göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı? Bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim. Derken Hüdhüd çok beklemedi, çıka geldi ve Süleyman'a şöyle dedi: Senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sebe'den sana sağlam bir haber getirdim. Ben onlara, Sebe halkına hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları yoldan çıkarmış. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük arşın Rabbidir. Süleyman Hüdhüd'e şöyle dedi: Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın, göreceğiz. Benim şu mektubumu götür onlara at, sonra da yanlarından ayrıl ve ne sonuca varacaklarına bak. Sebe kraliçesi Belkıs dedi ki: Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup atıldı. Mektup Süleyman'dan gelmiştir. O, Bismillahirrahmanirrahim diye başlamakta ve içinde bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin denilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Tevbe Suresi 100 ila 110. Ayetler.

لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarla, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkla direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğimiz sadaka, zekat al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onların kalplerini yatıştırır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Onlar kullarının tövbesini

0: kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu, tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi? De ki, çalışın yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de göreceklerdir. Sonra gaybı da görülen alemi de bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir. Sefere katılmayanlardan diğer bir kısmı da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden biri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun için de asla namaz kılma. İlk günden temeli takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak üzerine kurulan mescid, Kuba Mescidi içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever. Binasını takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Kurmuş oldukları binaları ölüp de kalpleri paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalmaya devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Araf Suresi 44 ila 53. ayetler.

حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cennetlikler, cehennemliklere, Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenirler. Onlar evet derler. O zaman aralarında bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlere diye seslenir. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İkisi cennet ve cehennem arasında bir sur, Araf üzerinde de bir takım adamlar vardır. Cennet ve cehennemliklerin hepsini simalarından tanımaktadırlar. Cennetliklere selam olsun size diye seslenirler. Onlar henüz cennete girmemişlerdir ama bunu ummaktadırlar. Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman, "Ey Rabbimiz, bizi zalim toplumla beraber kılma," derler. Araftakiler simalarından tanıdıkları bir takım adamlara da seslenir ve şöyle derler: "Ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz kibir size bir yarar sağladı. Sizin Allah bunları rahmete erdirmez diye yemin ettikleriniz şunlar mı? Sonra cennetliklere dönerek, hadi girin cennete, size korku yok, siz üzülecek de değilsiniz," derler. Cehennemlikler de cennetliklere, "Ne olur sudan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın," diye çağrışırlar. Onlar, "Şüphesiz Allah bunları kafirlere haram kılmıştır," derler. Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişler ve dünya hayatı da kendilerini aldatmıştı. İşte onlar bugünlerine kavuşacaklarını nasıl unuttular ve ayetlerimizi nasıl inkar edip durdularsa biz de onları bugün öyle unuturuz. Andolsun biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitabı inanan bir toplum için bir yol gösterici ve rahmet olarak getirdik. Onlarsa ancak görelim bakalım diyerek Kur'an'ın bildirdiği sonucu, tevilini bekliyorlar. Onun bildirdiği sonuç gelip çattığı gün önceden onu unutmuş olanlar derler ki, "Gerçekten Rabbimizin peygamberleri hakkı getirmişler. Şimdi bizim için şefaatçiler var mı ki bize şefaat etseler veya dünyaya döndürülsek de yaptıklarımızdan başkasını yapsak? Gerçekten onlar kendilerine yazık etmişlerdir. İlah diye uydurdukları putlar da onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kaybolmuşlardır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah

0: sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin yetki sınırlarını şöyle beyan buyurur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: En'am suresi 50. ayet.
5: De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum. De ki, görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?
3: En'am suresi 66. ayet.
0: O Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki, ben size vekil, sizden sorumlu değilim.
3: En'am suresi 104, 105, 106 ve 107. ayetler.
6: Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar, hakkı idrak ederse kendi yararına. Kim de hakkın karşısında körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim. Onlar sen iyi ders almışsın desinler diye ve bir de bilen bir toplum için onu Kur'an'ı açıklayalım diye ayetleri değişik biçimlerde işte böyle açıklıyoruz. Ey Muhammed, sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara vekil, onlardan sorumlu da değilsin.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Gölbaşı. Bakara Suresi 197 ila 210. ayetler.

فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve kerimini istemekte size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hac ibadetinizi bitirdiğinizde artık cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver" diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" diyenler de vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı pek çabuk görendir. Sayılı günlerde Allah'ı anın, telbiye ve tekbir getirin. Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönerse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin. İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona "Allah'tan kork" denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. Ne kötü yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra eğer yine de yan çizerseniz bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar böyle davranmakla bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarım.

Ya Rabbel Alemin, insanlığı tufanlardan kurtaran Hazreti Nuh'un yakarışıyla yalvarıyoruz. Rabbi enzilni munzelen mübareken ve ente hayrul munzilin. Ya Rab, bizi hayırlı menzillere kavuştur. Bereketli yerlere konuk eyle Allah'ım. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Ülkemizi, vatanımızı, dünyamızı hayırlı menzillere çevir Allah'ım. Rabbimiz, peygamberlerin atası, başlı başına bir ümmet olan Hazreti İbrahim gibi yalvarıyoruz. Rabbi cealni mukimas salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Ey Rabbimiz, bizleri, soyumuzdan gelecek çocuklarımızı, zürriyetimizi, namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Rabbimiz, sabır timsali Hazreti Eyyub gibi yakarıyoruz. Enni messeniye dur ve ente erhamur rahimin. Bizleri her türlü kötülükten, her türlü zarardan, her türlü şerden, her türlü hastalıktan Eyyub peygamber gibi güzel kurtuluşlar nasip eyle Allah'ım.

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahmud Tablavi. Enam Suresi 96 ila 102. ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir, ölçüp bitmesidir. O, sayelerinde kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. O sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır. O gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden üst üste binmiş taneler, hurma ağacının tomurcuğunda da aşağı sarkmış salkımlar, üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız. Her biri birbirine benzer ve her biri birbirinden farklı. Bunların meyvesine bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için Allah'ın varlığını gösteren ibretler vardır. Bir de cinleri Allah'a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları O yarattı. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir. O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Neml Suresi 32 ila 44. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey ileri gelenler! Durumum hakkında bana görüş bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem. Dediler ki, biz güçlü kimseleriz ve çetin savaşçılarız. Emir senin. Ne emredeceğini düşün. Kraliçe Belkıs şöyle dedi. Krallar bir memlekete girdi mi, orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye gönderip elçilerin ne haberle döneceklerine bakacağım. Elçilerin sözcüsü Süleyman'ın huzuruna gelince Süleyman ona şöyle dedi. Siz beni malla desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız. Süleyman, ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun, kraliçenin tahtını getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim dedi. Kitaptan bilgisi olan biri, ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce dedi ki, bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir. Süleyman, tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacaklar.

0: mı olacak dedi. Belkıs gelince senin tahtın böyle mi denildi. O da sanki o, fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik dedi. Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Köşkü görünce onu zeminini derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona, bu zemini billurdan döşenmiş bir köşktür dedi. Belkıs, ey Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Şuara Suresi 160 ila 175. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Ey Lut dediler, bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın. Lut, doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum dedi. Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar diye dua etti. Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Sa'd Suresi 41 ila 48. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: النار. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kulumuz Eyyub'u da, hani o Rabbine, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye seslenmişti. Biz de ona, ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içecek soğuk bir su dedik. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik. Şöyle dedik: eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Şüphesiz biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip ihlaslı kimseler kıldık. Şüphesiz onlar bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir. Ey Muhammed! İsmail, Elyesa ve Zülkifli da an. Onların her biri iyi kimselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Her şey oku emriyle başladı.

0: İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap. Ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
1: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Calut ve ordusundan şöyle bahsedilmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 249 ila 251. ayetler arası.
3: Calut ordu ile hareket edince, şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim onu tatmazsa işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka, dedi. İçlerinden pek azı hariç hepsi ırmaktan içtiler. Calut ve onunla beraber iman edenler ırmağa geçince geride kalanlar, bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok, dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin olarak bilenler, ırmağa geçenler ise şu cevabı verdiler. Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir. Calut'un askerleri Calut ve askerleriyle karşı karşıya gelince şöyle dediler. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et, derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah ona, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. Ancak Allah bütün alemlere karşı lütuf sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Biliz. Kasas Suresi 61 ila 75. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir? Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Haklarında azap hükmü gerçekleşenler, "Ey Rabbimiz, işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı," diyeceklerdir. Onlara, "Hadi ortaklarınızı çağırın," denir. Onlar da çağırırlar. Fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi. Allah'ın onlara seslenerek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diyeceği günü hatırla. O gün onlara karşı bütün haberler kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar. Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Rabbin onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz. De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız? De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere kesin delilinizi getirin deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ey ikram ve ihsanı çok olan Rabbimiz, senin lütfun ve rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Bizlere bağışladığın bu kadar nimete rağmen nankörlük edip de dünyanın zevk ve eğlencelerine dalmaktan ve asli vazifemizi unutmaktan sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Her türlü afetten, musibetten, hastalıktan, zarar ve ziyandan sana sığınıyoruz. İslam'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sana sığınıyoruz Allah'ım. Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bencillikten sana sığınıyoruz. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınıyoruz. Bizlere imdad eyle Allah'ım. Kabul olunmayan duadan, yaşarmayan gözden, ürpermeyen kalpten, faydasız

kazançları ihsan eyle Allah'ım. Peygamberimiz veda hutbesinde bereketi ve emeği yok eden faiz belasını kaldırdığını, faizin her çeşidini ayaklarının altına aldığını dünyaya ilan etmişti. Her türlü sömürü ve haksız kazançtan sana

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yaşar Zorlu. Saf Suresi 1-14. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah

0: zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed, müminleri müjdele. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Hucurat Suresi 1-10. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık, bir haber...

0: getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Nuh Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz Nuh'u, kavmine, kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi: ey kavmim, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki: Rabbinizden bağışlanma dileyin, çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi? Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi, babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Nuh dedi ki: Rabbim, gerçekten onlar bana karşı geldiler, malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular. Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular. Şöyle dediler: sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Süvayi, Yeusu, Yevuku ve Nesri hiç bırakmayın. Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır. Hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcı bulamadılar. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve kafir kimseler yetiştirirler. Rabbim,

0: beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an insanlığa ışıktır.
2: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de müşriklikten sakınmamızı emreder. Konuyla ilgili şu ayetleri bize beyan eder.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Fussilet Suresi 37. Ayet.
6: Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.
1: Muhammed Suresi 36. Ayet.
7: Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen sarf etmenizi istemez.
1: Zariyat Suresi 51. Ayet.
8: Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben size Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Duyanların sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Er-Rezzak Celle Celalü Celle Celalü. Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan. Sen Er-Rezzaksın. Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayansın. Yaratılmışlara faydalanacakları şeyleri ihsan edensin. Rezzak isminle sen maddi manevi, dünyevi, uhrevi her türlü rızkı daima verensin. Bolca veren, yarattığı rızkı yine yarattıklarına dağıtansın. Senin Rezzak oluşunun en büyük tecellisi kainatta var ettiklerindir. Rezzak isminle sen kullarına ilim, şeref, makam gibi manevi nimetler verensin. Rızık

0: Erenin yalnızca sen olduğunu bilir, yalnız senden ister, yalnız sana güveniriz. Bizleri manevi nimetlerinin en büyüğü olan Kur'an-ı Kerim'le rızıklandır. Ey her çeşit rızkı karşılıksız ve sürekli olarak veren Allah'ım! Kalbimizi, ruhumuzu, bedenimizi, aklımızı helal ve güzel rızıklarla rızıklandır. Amin.
1: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 6. Cüz.

أولئك هم الظالمون. فقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bir hayrı açıklar veya gizlersiniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Şüphesiz Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, peygamberlerin kimine inanırız, kimini inkar ederiz diyenler ve böylece bu ikisinin imanla küfrün arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Buna şaşma. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Böylece zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra kendilerine apaçık deliller gelmesinin ardından tuttular, buzağı tanrı edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir güç ve yetki verdik. Verdikleri sağlam sözü yerine getirmemeleri sebebiyle Tur'u üzerlerine kaldırdık ve onlara tevazuyla kapıdan girin dedik. Ve onlara cumartesi yasakları konusunda haddi aşmayın dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık. Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve kalplerimiz muhafazalıdır demelerinden dolayı başlarına türlü belalar verdik. Onların kalpleri muhafazalı değildir. Tam aksine, inkarları sebebiyle Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık onlar inanmazlar. Bir de inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona, İsa'ya iman edecek olmasın. Kıyamet günü o, İsa, onların aleyhine şahit olacaktır. Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık.

içlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da zebur vermiştik. Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız nice peygamberler de gönderdik. Allah Musa ile de doğrudan konuştu. Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki, peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik eder. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz inkar edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. Şüphesiz inkar edenler ve zulmedenler var ya, Allah onları asla bağışlayacak ve doğru yola iletecek değildir. Allah onları ancak içinde ebedi kalacakları cehennemin yoluna iletir. Buysa Allah'a çok kolaydır. Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakkı, gerçeği getirdi. O halde kendi iyiliğiniz için iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı emriyle onda var ettiği kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Mesih de, Allah'a yakın melekler de Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah'a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki O onların hepsini huzuruna toplayacaktır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince Allah onların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha da fazlasını verecektir. Allah'a kulluk etmekten çekinenlere ve büyüklük taslayanlara gelince Allah onları elem dolu bir azaba uğratacaktır ve onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardır. Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil, Hazreti Muhammed geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlarıysa, Allah kendisinden bir rahmet ve lütfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah size kelale, babasız ve çocuksuz kimsenin mirası hakkında hükmünü açıklıyor. Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı onundur. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis olur. Eğer kız kardeşler iki iseler, erkek kardeşin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkekli kızlıysalar, o zaman bir erkeğe iki kızın hissesi kadar pay vardır. Sapmayasınız diye Allah size hükmünü açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Maide Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla okunacak, bildirilecek olanlardan başka hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. Ey iman edenler! Allah'ın koyduğu

din nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, bu kurbanlıklara takılı gerdanlıklara ve de Rablerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin, sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının, çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamışken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlarla, dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk, Allah'a itaatten kopmaktır. Bugün kafirler dininizden, onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! Sana kendilerine nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size temiz ve hoş olan şeyler, bir de Allah'ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız avcı hayvanların tuttuğu avlar helal kılındı. Onların sizin için tuttuklarından yiyin. Onu av için salarken, üzerine Allah'ın adını anın, besmele çekin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size temiz ve hoş şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal, sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o ziyana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar, ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan defi hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve İşittik, itaat ettik dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze kalkışmıştı da Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Andolsun Allah İsrailoğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan 12 temsilci başkan seçmiştik. Allah şöyle demişti: "Sizinle beraberim.

Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır onları desteklerseniz, fakirlere gönülden yardımda bulunarak Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse, mutlaka o dümdüz yoldan sapmıştır. İşte verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik, kalplerini de kaskatı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak tahrif edip değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. Ey Muhammed! İçlerinden pek azı hariç onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam söz almıştık. Ama onlar da akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kini salıverdik. Allah ne yapmakta olduklarını onlara bildirecek. Ey kitap ehli! Artık size elçimiz Muhammed gelmiştir. O kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor. Birçoğunu da affediyor. İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap, Kur'an gelmiştir. Allah onunla rızası peşinde olanları selamet yollarına iletir ve onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir. Andolsun, Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldular. De ki, şayet Allah Meryem oğlu Mesih'i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, Allah'a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Bir de Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır. Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada, bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi ne de bir uyarıcı demeyesiniz diye işte size hakikati açıklayan elçimiz Muhammed geldi. Evet, size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Hani Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı. Sizi hükümdarlar kılmıştır ve diğer toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti. Ey kavmim! Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Sakın ardınıza dönmeyin, yoksa ziyana uğrayanlardan olursunuz. Dediler ki, ey Musa! O dediğin topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz. Korkanların içinden Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti. Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Eğer müminlerseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin. Dediler ki, ey Musa, onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin onlarla savaşın. Biz burada oturacağız. Musa, ey Rabbim, ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık bizimle o yoldan çıkmışların arasını ayır, dedi. Allah şöyle dedi. O halde orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme. Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, andolsun seni mutlaka öldüreceğim demişti. Öteki, Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder demişti.

Andolsun sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. İşte bu zalimlerin cezasıdır. Derken nefsi onu kardeşini öldürmeye itti de nefsine uyarak onu öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu. Nihayet Allah ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben, dedi. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu. Bundan dolayı İsrailoğullarına kitapta şunu yazdık. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki, onlara Resullerimiz apaçık deliller, mucize ve ayetler getirdiler. Ama onlardan birçoğu, bundan sonra da hala yeryüzünde aşırı gitmektedir. Allah'a ve Resulüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır. Ancak onları ele geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dışındadırlar. Artık Allah'ın çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının, ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz yeryüzünde olanların hepsi ve yanında bir o kadarı daha, kendilerinin, kafirlerin olsa da, onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verecek olsalar onlardan yine kabul edilmez. Onlara elem dolu bir azap vardır. Ateşten çıkmak isterler ama ondan çıkabilecek değillerdir. Onlara sürekli bir azap vardır. Yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkekle hırsız kadının ellerini kesin. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenler münafıklarla, Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, Yahudiler, yalan uydurmak için seni dinlerler, sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin ifade içindeki yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler. Eğer size şu hüküm verilirse onu tutun, o verilmezse sakının. Allah kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvaylık, ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır. Onlar yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adil davrananları sever. Yanlarında içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar? Sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar. İşte onlar kendi kitaplarına da sana da inanmış değillerdir. Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. Allah'a teslim olmuş nebiler, onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabbi adamış kimselerle alimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi.

Onlar Tevrat'ın hak olduğuna da şahittiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir. Onda Tevrat'ta üzerlerine şunu da yazdık: cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o kendisi için kefaret olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil ehli Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Ey Muhammed! Sana da o kitabı, Kur'an'ı, hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık Allah'ın indirdiğiyle aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyleyse iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından, Kur'an'ın bazı hükümlerinden seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki şüphesiz Allah bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır. Onlar hala cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için kimin hükmü Allah'ınkinden daha güzeldir? Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez. İşte kalplerinde bir hastalık, nifak bulunanların, başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasında koşup durduklarını görürsün. Ama Allah yakın bir fetih veya katından bir emir getirir ve onlar içlerinde gizledikleri şeye, nifaka pişman olurlar. O zaman iman edenler derler ki, sizinle beraber olduklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin edenler şunlar mı? Bunların çabaları boşa çıkmıştır. Böylece ziyan edenler olmuşlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki, şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. De ki, ey kitap ehli! Sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilmiş olan ilahi kitaplara inandığımızdan ve çoğunuzun da fasıklar olmasından ötürü bizden hoşlanmıyorsunuz. De ki, Allah

katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimselerle şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır. Yanınıza küfürle girip, yine yanınızdan küfürle çıktıkları halde size geldiklerinde inandık derler. Allah, onların saklamakta oldukları şeyi daha iyi bilir. Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bunları din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya, yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bir de Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Hayır, onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun sana Rabbinden indirilen Kur'an, onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez. Eğer kitap ehli iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, muhakkak onların kötülüklerini örterdik ve onları naim cennetlerine koyardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirileni Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından bol bol rızık yiyeceklerdi. Onlardan orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir. De ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni Kur'an'ı uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme. Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Andolsun İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Fakat her ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir hükmü getirdiyse, onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. Bu yaptıklarında bir bela olmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra tövbe ettiler. Allah da onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan çoğu kör ve sağır kesildiler. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: ey İsrailoğulları! Yalnız benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma istemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. Nasıl ilah olabilirler? İkisi de yemek yerlerdi. Bak onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki nasıl da haktan çevriliyorlar. Ey Muhammed! De ki, Allah'ı bırakıp da sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yetmez.

gelen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki, ey kitap ehli, hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın. İsrailoğullarından inkar edenler Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcıdırlar. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Ey Muhammed! İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudilerle Allah'a ortak koşanlar olduğunu görürsün. Yine onların iman edenlere sevgi bakımından en yakınlığında biz Hristiyanlarız diyenler olduğunu mutlaka görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklükle taslamazlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

0: Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Allah'ım, Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, gizli ve aşikarı bilen Allah'ım. Ayrılığa düştükleri şeylerde kulların arasında hüküm verirsin. İhtilafa düşüldüğünde bizi izninle hakka ilet. Şüphesiz ki sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin. Allah'ım, hidayet ettiklerinin arasında bize de hidayet et. Afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver. Sahip çıktıklarının arasında bize de sahip çık. Bize verdiklerinle bereket ver. Bizi kaza ve kaderinin şerrinden rahmetinle koru. Sen hükmedersin. Kimse sana hükmedemez. Senin sevdiklerin asla zelil olmaz. Senin düşman olduklarınsa asla aziz olmaz. Rabbimiz, sen mübarek ve yücesin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bizi okuduğumuz Kur'an ile haşret. Amin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Felak Suresi.

0: قد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım, her işimin koruyucusu olan dinimle beni ıslah eyle, kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah eyle, hayırlı kıl. Gidip ebedi yaşayacağım ahiret hayatımı benim için hayırlı eyle. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Nasr Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah, doğru
1: söylüyor. VAM Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ebu Bekir. 13. bölüm. Mekke'nin fethi ve rahmetin zirvesi. İkinci kısım.
1: Nihayet Resulullah Kabe'nin avlusuna girdi. Yıllardır etrafında putlar dikili duran bu ev bugün tevhidin nefesiyle temizlenecekti. Kabe'nin içinde ve çevresinde 360 kadar put vardı. Resulullah elindeki bastonla onlara dokunarak şu ayeti okuyordu. Hak geldi, batıl yok olup gitti. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Her put yere düştüğünde Mekke'nin kalbinden bir parça karanlık sökülüp atılıyor gibiydi. Ebu Bekir Kabe'ye bakarken Mekke günlerini hatırladı. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, zayıfların ezildiği, zulmün alkışlandığı yılları. Şimdi ise aynı çemberin içinde tevhidin sesi yankılanıyordu.
2: Ya Rabbi, bizi bugüne eriştiren sensin. Biz sadece bu hikayenin içindeki aciz kullarız. Ne olur bu nimeti bize unutturma. Kabe'yi putlardan temizlediğin gibi kalplerimizi de gizli putlardan temizle.
1: Kabe temizlendikten sonra Mekke halkı Kabe'nin avlusunda toplandı. Yüzlerinde endişe, akıllarında yılların düşmanlığı vardı. Şimdi bize ne yapacak sorusuyla bekliyorlardı. Çünkü onlar zafere alışmış komutanların mağluplara ne yaptığını biliyorlardı. Resulullah Kabe'nin kapısına yaslanarak onlara şöyle seslendi. Ey Kureyş topluluğu! Size bugün ne yapmamı bekliyorsunuz?
3: Sen soylu bir kardeşsin. Soylu bir kardeşin oğlusun. Biz senden iyilik bekliyoruz.
1: Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Ben de size Yusuf'un kardeşlerine söylediği sözü söylüyorum. Bugün size kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir. Gidin, hepiniz serbestsiniz.

0: Bu söz Mekke'nin taş sokaklarında yıllarca unutulmayacak bir yankı bıraktı. İntikam bekleyenler rahmetle karşılaşmıştı. Kılıç bekleyenler bağışlanma bulmuştu. Ebu Bekir bu anı izlerken kalbinde şunu düşündü:
1: Ya Rabbi, bu nasıl bir rahmettir ki yıllarca işkence edenler bugün tek cümleyle affediyorlar. Ben onun yanında yürümekten utanıyorum. Çünkü o kadar büyük ki benim bütün iyiliklerim onun bir tebessümü kadar bile olamaz. Ama biliyorum ki ne yaptıysam onun davası için yaptım. O razı olursa sen de razı olursun.
0: Fetih günlerinde Hazreti Ebu Bekir için bambaşka bir sevinç daha vardı. Yaşlı babası Ebu Kuhafe henüz Müslüman olmamıştı. Gözleri zayıflamış, yaşı ilerlemiş bir ihtiyardı. Ebu Bekir onu Resulullah'ın yanına götürmek istedi.
1: Babacığım, gel seni Resulullah'a götüreyim. İstersen buraya kadar o da gelebilir.
2: Ben gözlerim pek görmüyor. Ama adımlarımı sen tutarsan onun huzuruna giderim. Yıllarca geç kalmış olsam da hala bir kapı açık mı bilmek isterim.
0: Ebu Bekir babasını elinden tutarak Resulullah'ın yanına getirdi. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: Ey Ebu Bekir, bu ihtiyarı buraya kadar yormasaydın ben ona gitseydim.
1: Ya Resulallah, onun senin ayağına gelmesi benim için şereftir. İsterim ki İslam'a girişini senin huzurunda ilan etsin.
0: Ebu Kuhafe titreyen ellerini uzattı.
2: Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
0: Ebu Bekir'in gözlerinden yaşlar süzüldü. Yıllar önce oğlu ve hanımı İslam'a koşmuş ama baba geri kalmıştı. Şimdi Mekke'nin fethinde, kendi evinin içinde küçük bir fetih daha yaşanıyordu. Hazreti Ebu Bekir'e bugün iki büyük sevinç verilmişti: şehrinin fethi ve babasının imanı. Bu, onun uzun yıllar süren duasına verilmiş bir cevaptı.
1: Ya Resulallah, biliyorum ki Rabbim hiçbir duayı zayi etmez. O ne takdir ettiyse en hayırlısı odur.
0: Mekke'nin fethinden kısa bir süre sonra Huneyn Vadisi'nde yeni bir imtihan yaşandı. Bu kez Müslümanlar sayıca çoktu. Bazıları kalbinden "bu kadar çokken yenilmeyiz" diye geçirdi. Ama Huneyn sayının çokluğuna güvenen kalplere sert bir ders verdi. Savaşın ilk anlarında bir panik yaşandı. Meydan karıştı. Tam o sırada Resulullah atının üzerinde yüksek sesle insanları çağırıyor, şöyle buyuruyordu: Ey insanlar, bana gelin. Ben Allah'ın Resulüyüm. Ben Abdullah oğlu Muhammed'im. Bir şey yok. Bu çağrıya ilk koşanlardan biri yine Ebu Bekir'di.
1: Ya Resulallah, biz buradayız. Sen neredeysen bizim yerimiz de orasıdır. Sayımız az da olsa, çok da olsa biz seni bırakmayız.
0: Huneyn'de sayının değil, sadakatin önemli olduğu bir kez daha görüldü. Bu sahne Ebu Bekir'in kalbinde şu duayı büyüttü:
1: Allah'ım, bana zafer gününde şımaranlardan değil, her halükarda sana güvenenlerden olmayı nasip et. Bedir'de azdık, Uhud'da sarsıldık, Huneyn'de çoğaldık. Ama senin yardımın olmadan hiçbirimizin bir değeri yok.
0: Mekke'nin

0: genel af ile karşılanışına, babasının iman edişine ve Huneyn'deki hataların düzeltilmesine hep aynı gözle baktı. Bu Allah'ın lütfudur. Artık yol yavaş yavaş son büyük dönemece yaklaşıyordu. Resulullah'ın veda hutbesiyle ümmete bıraktığı miras ve onun ardından Hazreti Ebubekir'in nasıl bir sorumluluğun altına gireceği. Bir sonraki bölümde veda haccını, Resulullah'ın rahmet dolu sözlerini ve hastalığı sırasında Hazreti Ebubekir'i nasıl hazırladığını göreceğiz. Sadakatin bir ömürlük yol arkadaşlığından ümmete liderlik yüklenmesine nasıl dönüştüğüne tanıklık edeceğiz. Zorlukların en çetin olduğu günlerdi. Tebük seferi için hazırlık yapılıyordu. Sıcak yakıcı, yol uzun, imkanlar kıttı. Herkes elinde ne varsa getiriyor, İslam ordusuna destek oluyordu. O gün sadakatin ve teslimiyetin en güzel örneklerinden biri yaşandı. Ebubekir bütün malını alıp Resulullah'ın huzuruna geldi. Hazreti Peygamber, "Ne getirdin ey Ebubekir?" buyurdu.
1: "Malımın tamamını getirdim ya Resulallah."
0: Hazreti Peygamber, "Peki ailene, çocuklarına ne bıraktın?" diye sordu.
1: "Allah ve Resulünü bıraktım ya Resulallah. Bu onlara yetmez mi?"
0: Bu söz yalnızca bir infak beyanı değildi. Bu söz teslimiyetin zirvesiydi. Malını değil, kalbini ortaya koymuştu.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Nisa Suresi 56 ila 59. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

إن

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله ربنا الأعلى.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri biz ateşe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip salih ameller işleyenleri ise içinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları koyu gölgeler altında bulunduracağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan ulul emre, idarecilere de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir. Sonuç bakımından da daha güzeldir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Daudi. Enbiya Suresi 101 ila 107. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz. Ve melekler onları, işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu şu ayetlerle bize beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ali İmran Suresi 14. Ayet.
0: Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle

0: arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır.
1: Ankebut Suresi 64. Ayet.
2: Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi.
1: Muhammed Suresi 36. Ayet.
3: Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen sarf etmenizi istemez.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Kaya. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda

0: mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Neml Suresi 19. ayet.
3: Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Tevbe Suresi 123 ila 129. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kafirlerden öncelikle yakınınızda olanlarla savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Herhangi bir sure indirildiğinde içlerinden alaylı bir şekilde "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler olur. İman etmiş olanlara gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler. Kalplerinde hastalık olanlarınsa pisliklerine pislik katmış, küfürlerini arttırmış, böylece kafir olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi, "Sizi bir kimse görüyor mu?" diye birbirlerine göz ederler, sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki, "Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. İsra Suresi 101 ila 111. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya apaçık 9 mucize verdik. İsrailoğullarına sor, sana anlatsınlar. Hani Musa onlara gelmiş ve Firavun da ona, ben senin kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Musa demişti. Musa ise, iyi biliyorsun ki bunları ancak göklerin ve yerin Rabbi apaçık deliller olarak indirmiştir. Ey Firavun, ben de seni kesinlikle helak olmuş bir kişi olarak görüyorum demişti. Bunun üzerine Firavun işkence etmek ve öldürmek suretiyle o yerden onların kökünü kazımak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden suda boğduk. Bunun ardından İsrailoğullarına şöyle dedik. Bu topraklarda oturun, ahiret, vadi, kıyamet gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. Biz onu, Kur'an'ı hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. De ki, ona ister inanın ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını arttırır. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut. Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur de ve onu tekbir ile yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdestli olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 20. Bölüm. İslam'ı tebliğ başlıyor.
3: Hazreti Peygamber Efendimiz Hira mağarasında gelen ilk vahiyden sonra 3 hafta veya 3 ay kadar bir süre vahiy gelmedi. Bu döneme Fetretül Vahiy yani vahyin kesildiği dönem dendi. Rivayete göre Hazreti Peygamberimiz bu süre zarfında Cebrail'i görememenin endişesini taşıdı. Bu endişeleri taşırken Müddessir suresindeki "Ey örtünüp bürünen peygamber, kalk da uyar" ayetleri nazil oldu. Bu ayetlerle Hazreti Peygamber teselli buldu. "Kalk da uyar" emriyle yakın çevresinden başlayarak İslam'ı tebliğe başladı. Tebliğinde son derece tedbirli ve ihtiyatlı davranıyor, ancak güvendiği kimselere durumunu arz ediyordu. Bu döneme gizli davet dönemi denmiştir. Bu süreçte İslam'ı kabul edenlere ilk Müslümanlar denilmiştir. Başta Hazreti Hatice, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd bin Harise'den oluşan ilk Müslümanların sayısı 3 yıl sürecek gizli davet döneminde 30'u geçmişti.
4: Muhammed peygamber olduğunu söyler. Ona ilk inanan karısı Hatice olmuş. Sonra oğlu Zeyd, Ebubekir ve adamları olmuş. Sen ne dersin bu konuda hakim?
5: Halam zeki bir kadındır. Muhammed de hayatımda tanıdığım en güvenilir adamdır. Arkadaşımdır. O Muhammedül Emin'dir. O bir şey diyorsa vardır bir bildiği.
4: Şimdi bize atalarınızın dinini yok sayın dese öyle mi yapacağız? Muhammed'in tanrılarımıza, putlarımıza secde etmediğini herkes bilir. O putlarımızı aşağılıyor. Hakir görüyor. O putlar senin atanın putları da değil mi? Sen bir şey demeyecek misin Muhammed için?
5: Siz ne derseniz deyin. Burada Muhammed için ağzımdan kötü bir kelime çıkmaz. Dilim varmaz ona kötü söz söylemeye. Ona yalancı demeye. Diyeceğim, o ne derse vardır bir bildiği. Muhammed için çok endişelenir mi bu Talip?
6: Neden?
5: Bilirsin ki peygamber olduğunu söyler. Ve Mekkeliler ona karşı cephe aldılar.
6: Ne derler? Hele söyle hakim.
5: Dedikleri bir şey yok daha. Ama gözlerinden görürüm. Muhammed'e karşı öfkelenirler. Onun putları yok sayacağını, atalarının dinine karşı olacağını söylerler.
6: Her sorumluluk yeni düşmanlar getirir. Yeğeni Muhammed bir şey yapmadan önce 1000 kez düşünür. Bilirim ki başına bunların geleceğini hesap etmiştir.
5: Ya biz ne yapacağız? Ya Muhammed'e bir zarar verirlerse?
6: Ben canım pahasına Muhammed'i koruyacağım. Onun

0: akılına zarar vermek isteyen benim cesedimi çiğnemeli. O bana kardeşimin emaneti. Babam Abdülmuttalib'in emaneti.
1: Bak, Muhammed orada.
0: Yanında da oğlum Ali var.
1: Eğilip kalkıyorlar. Ne yapıyorlar? İlk defa böyle bir şey görüyorum.
0: Yeğenim Muhammed oğlum Ali'yi de yanına almış.
1: Ne yapıyorsun burada Muhammed?
0: Ne yaptığını çok merak ederim yeğenim. Eğilip eğilip kalkıyorsunuz. Bu hareketlerin bir anlamı var mıdır?
1: Allah bizi iyiye ve doğruya mı götürecek diyorsun Muhammed? O en güzel ve en iyisi midir?
0: Şunu bil Muhammed. Gözlerinin içine bakarak bir kez daha söylüyorum ki, ne yaparsan yap, yaşadığım sürece kimsenin sana zarar vermesine izin vermeyeceğim. Hep yanında olacağım.
2: Hazreti Muhammed İslam'ı tebliğ etmeye başladıktan sonra kısa zamanda destekçiler bulmaya başlamıştı. Mekke'nin ileri gelenleri ise başlangıçta bu durumu önemsemeseler de Hazreti Peygamber'in şehrin önemli ticaret geliri olan putlara yönelik sözleri onları rahatsız etmeye başlamıştı.
3: Bir kase daha yemiş getirin bana.
4: Bir konuyu konuşmak için geldim. Önemli.
3: Gidin dinlenin siz de biraz. Konuş, dinliyorum.
4: Bazı söylentiler duyuyorum. Muhammed insanlara bir şeyler öğretiyormuş. Kuzeni Ali, evlatlığı Zeyd ve karısı da ona katılmış. Ben derim ki...
3: Boşuna telaş edersin Ebu Cehil. Emin ol, tehdit görseydim ilk ben hamlemi yapardım.
4: Tehdit yok mu dersin Ebu Süfyan? Okuma yazma bilmeyen bir adam bir mağaraya gidiyor ve dünyanın görüp görebileceği en güzel şiiriyle geliyor.
3: O Muhammedül Emin'dir Ebu Cehil. Bırak bir insanı, bir karıncaya, kimseye zararı olmamıştır şimdiye kadar. Beklemekte fayda vardır. Eğer bir tehlike görürsem ilk ben hamlemi yaparım.
4: Dilerim ki o zaman çok geç kalmayalım Ebu Süfyan. Çok geç kalmayalım.
5: Bir şey demeden bütün gün dua ettim Muhammed. Odadan da çıkmadın. Var mıdır benden bir isteğin? Sen yemeyeceğim desen de sana yemek getirdim. Lebeniye çorbası, bilirim ki seversin. Bugün sokağa çıktım. İnsanların bana bakışları... Nasıl desem Muhammed? Sakın yanlış anlama. Ama bilirim, eskisi gibi bakmazlar. Şunu bil, Allah şahidimdir. Sana yürekten inanırım. Ne dersen sen doğrusunu dersin. Ve senin yolunda tüm servetim, canım feda olsun. Allah bizimle, bunu biliyorum. Kuzenin Varaka'da senin peygamber olduğunu söyler. Sen İncil'de yazan, beklenen peygambersin. Ben buna inanıyorum. Ve ölene dek inanacağım.

قل أفلا تتقون قل ما

سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Halbuki O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz. O sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece O'nun huzurunda toplanacaksınız. O diriltendir, öldürendir. Geceyle gündüzün birbirini takip etmesi de O'na aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?

0: Hayır, onlar öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler. Dediler ki, gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz? Andolsun biz de bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Yer ve yerde bulunanlar kime aittir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız de. De ki, yedi kat göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız de. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulmaz olan kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz de. Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen alemi de bilen Allah onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Raşiye Suresi.

وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir. Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler. Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. Onlara acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlıktan kurtarır. O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada hiçbir boş söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azaba uğratır. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Nas Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu göklerin yaratılışını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan buyurur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Lokman Suresi 10. Ayet.
1: Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik.
3: Talak Suresi 12. Ayet.
5: Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
3: Enbiya Suresi 30. Ayet.
6: İnkar edenler göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi?

0: Hala inanmayacaklar mı?
1: Enbiya Suresi 32. Ayet.
2: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derdi uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifli'yi de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdi. Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi. Zünnun'u da hatırla. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum diye dua etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, Rabbim beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. Irzını korumuş olan kadını da, Meryem'i de hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de, oğlunu da alemlere kudretimizi gösteren birer delil yapmıştık. Şüphesiz bu İslam, tek ümmet, din olarak sizin ümmetiniz dininizdir. Ben de Rabbinizim. Onun için sadece bana kulluk edin. İnsanlar işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hepsi de ancak bize dönecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Saffat Suresi 100. ayet.
3: Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.
2: İbrahim Suresi 40 ve 41. ayetler.
4: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bahçeli.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsrail oğullarına sor. Biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse bilsin ki şüphesiz Allah cezası pek çetin olandır. İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa kıyamet günü bunların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak kitap verilenler aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri kendi izniyle onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah dilediğini doğru yola iletir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Rahman Suresi 1-25. Ayetler.

0: Rahim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini

0: yalanlıyorsunuz. Bu denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de onundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir keresinde Medine'deki Baki kabristanında bir cenazede bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelip oturdu. Biz de onun çevresine toplandık. Elinde bir çubuk vardı. Başını düşünceli bir şekilde aşağıya doğru eğdi ve elindeki çubukla yerde çizgiler çizmeye başladı. Sonra hiçbiriniz, hatta hiçbir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki gideceği yerle Said, mutlu veya Şaki, bedbaht olduğu önceden yazılmış olmasın, buyurdu.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Cahiliye döneminde saadet yani mutluluk ve şekavet yani mutsuzluk kavramı daha çok mutluluğu ve mutsuzluğu şans ve talihte aramak için kullanılmıştır. Mutluluk ve mutsuzluk şans ve talih işi olarak görülmüş, şans ve talih de yıldızların ve kuşların hareketleriyle tespit edilerek sığ bir anlayışa indirgenmiştir. Günümüzde de görüldüğü gibi astroloji ve farklı dillerdeki talih kuşu ve benzeri ifadelerde geçen mutluluk ve mutsuzluk ne insanın kendisine, ne yapıp ettiklerine, ne de yaratıcısına bağlanmaktadır. Nitekim saadet kavramının kendisinden türediği seade kelimesi, erken dönem Arapça sözlüklerde ilk anlam olarak uğurlu olmak, bir şeyi uğurlu saymak, meymenetli olmak anlamlarında kullanılmış, bu kelimeden türeyen suat, şans ve talihi belirleyen bir yıldızın adı olmuştur. Ayrıca Araplar, şans getirip getirmemesine göre yıldızları sat kelimesini izafe ederek isimlendirmişler, yevmi sat ve yevmi nahs deyimini de bahtlı gün, bahtsız gün anlamında kullanmışlardır. Aynı şekilde saadetin tam karşıtı olan şekavet kelimesini de büyük talihsizlik, bedbahtlık, sefalet, ümitsizlik, zorluk, ıstırap anlamlarında kullanmışlar. Dolayısıyla mutsuzluğu da şans ve talihe bağlamışlardır. İslam'la birlikte hem Kur'an hem de Hazreti Peygamber, saadet ve şekavet kavramlarının anlamında köklü bir değişiklik yapmış, mutluluğu ve mutsuzluğu şans ve talihte aramak yerine, insanın kendisine ve bu dünyada yapıp ettiklerine bağlayarak, Yüce Allah'la olan ilişkisine göre anlamlandırmıştır. İslam, dünyası ve ahiretiyle hayatı bir bütün olarak değerlendirmektedir. Bundan dolayı her iki kavrama dünyevi ve uhrevi olmak üzere varlığın iki boyutunu kuşatan bir anlam yüklemiştir. Saadet, hem bu dünyadaki mutluluğu hem de ahiretteki mutluluğu ifade ederken, şekavet de hem bu dünyadaki mutsuzluğu hem de ahiretteki mutsuzluğu ifade etmektedir. Saadet kavramı açısından bakıldığında her iki alemdeki mutluluk, kaynağı vahiy olan din tarafından yorumlanan ve yönlendirilen bir dünya hayatına bağlıdır. Nitekim İslam'da dinin tanımı ve anlamı hem bu dünyada hem de ahirette kişiyi mutlu kılacak ilahi kuralların tamamı olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde Dareyn saadeti deyimi ve duası da dünya ve ahiret mutluluğunu anlatmaktadır. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir keresinde Medine'deki Baki kabristanında bir cenazede bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelip oturdu. Biz de onun çevresine toplandık. Elinde bir çubuk vardı. Başını düşünceli bir şekilde aşağıya doğru eğdi ve elindeki çubukla yerde çizgiler çizmeye başladı. Sonra hiçbiriniz, hatta hiçbir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki gideceği yerle Said yani mutlu veya Şaki yani bedbaht olduğu önceden yazılmış olmasın, buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, öyleyse biz ibadeti ve ameli bırakıp yalnız kaderimize dayanmalı değil miyiz? Çünkü nasıl olsa saadet ehlinden olan kimse ona uygun işler yapacak, şekavet ehlinden olan kimse de ona uygun işler yapacak, dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, bilakis iyi ameller yapmak gerektiğine ve herkesin ne iş için yaratıldıysa onu kolaylıkla başaracağını işaretle, saadet ehlinden olan kimseye saadet ehlinin ameli, şekavet ehlinden olan kimseye de şekavet ehlinin ameli kolaylaştırılacaktır, buyurdu.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

0: Radyo Aşırı Şerif Okuyan Alpcan Çelik Duhan Suresi 1-8. Ayetler ve Kadir Suresi
1: Euzubillahimineşşeytanirracim

0: هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gece ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kılavuzdur.
3: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Münafikun Suresi.

وإن يقولوا تسمع لقولهم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

0: Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de "Ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam" demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kitabı Kur'an-ı Kerim'de eşref-i mahlukat olarak yarattığı insanın pek çok özelliğini bizlere bildirmiş ve insanın yeryüzünün halifesi olduğunu şöyle beyan etmiştir.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara Suresi 30. Ayet.
6: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti.
4: En'am suresi 165. ayet.
7: O sizi yeryüzünde halifeler, oraya hakim kimseler yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
4: Araf suresi 69. ayet.
8: Sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy ve öğüt gelmesine şaştınız mı? Hatırlayın ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve sizi yaratılış itibariyle daha da güçlü kıldı. Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.
4: Araf suresi 74. ayet.
9: Hatırlayın ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine getirdi ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Yerin ovalarında köşkler kuruyor, dağları oyup evler yapıyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini anın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
10: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Maide Suresi 94 ila 100. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Andolsun, Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlar ile elbette deneyecek ki, görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan, bu açıklamadan sonra haddini tecavüz ederse, ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlı iken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlı iken onu kasten öldürürse, kendisine bir ceza vardır. Bu ceza, Kabe'ye ulaştırılmak üzere öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu, yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Sizin için de, yolcular için de, bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı, hac kurbanı ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları, insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir. Ey Muhammed! De ki, pis ile temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile. Ey akıl sahipleri! Allah'a karşı gelmekten sakının ki, kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sevgilinin dilinde. Rabbim, Rabbim, bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende mevcuttur. Allah'ım, yaparak ve geciktirerek işlediğim, açıktan ve gizli olarak işlediğim kusurlarımı bağışla. Sen öne alan ve evvel olansın. Sen geriye bırakan ve sonsuz olansın. Senin her şeye gücün yeter.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Vakıa Suresi 1-24. Ayetler.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Furkan Suresi 35 ila 44. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitap vermiş, kardeşi Harun'u onun yanında yardımcı tayin etmiştik. Onlara, ayetlerimizi yalan sayan topluluğun yanına gidin dedik. Ama sonunda o söz dinlemeyen topluluğu yıkıp yok ettik. Peygamberleri yalancı saymaları üzerine Nuh kavmini de sulara gömdük ve böylece onları insanlık için bir ibret yaptık. Biz zalimler için çok acı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını, bunlar arasında daha birçok nesli de cezalandırdık. Oysa her birine ibretli örnekler vermiştik. Nihayet hepsini kırıp geçirdik. Bunlar felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye gitmişlerdi. Peki oraları görmüyorlar mıydı? Hayır, hayır. Bunlar öldükten sonra yeniden dirilmek diye bir şeyi beklemiyorlar. Onlar ne zaman seni görseler, bu mu Allah'ın Resul olarak gönderdiği adam diyerek mutlaka seninle alay ederler. Eğer tanrılarımıza kararlılıkla bağlı kalmasaydık, neredeyse bizi onlardan koparacaktı derler. Ama azabı gördüklerinde yolunu büsbütün şaşırmışların kimler olduğunu anlayacaklar. Bayağı arzularını tanrılaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin? Yoksa sen onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini yahut doğru dürüst düşündüklerini mi sanıyorsun? Aksine onlar başka değil bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar. Azim olan Allah doğru.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.

0: 106.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Sahabe hayatları.

Hazreti Hind bint Utbe radıyallahu anha. Kureyş lideri Ebu Süfyan'ın hanımı sahabi. Hem babası Utbe bin Rebia hem annesi Safiye bint Ümeyye tarafından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle aynı soydandır. Babası Mekkeli müşriklerin önde gelenlerinden ve azılı İslam düşmanlarından, kardeşi Ebu Huzeyfe ise İslamiyet'i ilk kabul eden sahabilerdendir. Kureyş kabilesinin ve Mekke'nin ileri gelenlerinden olan Ebu Süfyan'la yaptığı evlilikten, Muaviye ve Utbe adlı oğullarıyla Cüveyriye ve Ümmül Hakem adlı kızları dünyaya geldi. Kocasıyla beraber Hazreti Peygamber'in Mekke'deki son yılları ve Medine'ye hicretten sonraki hayatının büyük bir kısmı boyunca İslam düşmanlığının en önde gelen simalarından biri oldu. 624 yılında Mekkeli müşriklerle Müslümanların ilk defa karşı karşıya geldiği Bedir gazvesinde babası Utbe, kardeşi Velid ve amcası Şeybe'nin öldürülmesi üzerine kaybettiği yakınlarının intikamı alınıncaya kadar ağlamayacağını, koku sürünmeyeceğini ve kocasıyla ilişki kurmayacağını söylüyordu. Bedir'den sonra Kureyşlilerin reisi olan kocası Ebu Süfyan başta olmak üzere Kureyş'in ileri gelenlerini Bedir'in intikamını almaya teşvik ediyordu. Yüksek hitabet kabiliyeti ve şairliğiyle tanınan Hind, ertesi yıl 625 senesinde bu amaçla yapılan Uhud gazvesine katıldı. Ve savaşa giderken kendi şiirlerini okuyarak müşriklerin mücadele azmini güçlendirmeye ve onları Müslümanlara karşı daha da kışkırtmaya çalıştı. Bedir gazvesinde yakınlarını öldüren Hazreti Hamza'nın ciğerini çiğneyeceğine ve organlarından gerdanlık yapıp boynuna takacağına dair yemin etmiş ve onu öldürmesi için Vahşi bin Harb adlı köleye büyük mükafat vaat etmişti. Vahşi Uhud gazvesinin en şiddetli anında Hazreti Hamza'yı uzaktan attığı mızrakla şehit ederek karnını yardı ve ciğerini Hind'e götürdü. Hamza'nın ciğerinden bir parçayı dişleriyle kopartıp çiğnedikten sonra tükürdüğü için Ahiletül Ekbat, yani ciğer yiyen kadın diye anıldı. Daha sonra Hind değerli takılarını Vahşi'ye verdikten sonra bunların yerine başta Hazreti Hamza olmak üzere diğer bazı şehitlerin kulak, burun gibi organlarını keserek gerdanlık yapıp boynunu astı ve savaşa katılan diğer Mekkeli kadınları da böyle yapmaya teşvik etti. Hind'in İslamiyet'e karşı olan düşmanlığı Mekke'nin fethine kadar devam etti. İslam ordusu Mekke'ye yaklaştığı sırada Müslüman olan kocası Ebu Süfyan, kendi evine sığınanlara Hazreti Peygamber'in eman vereceğini Mekkelilere söylediği zaman ona herkesten önce Hind karşı çıktı ve çevresindekilerden kocasını öldürmelerini istedi. Ancak Ebu Süfyan'dan bir gün sonra o da Müslüman oldu. Kendisine bir gün önceki fikrini değiştirerek niçin Müslüman olmaya karar verdiğini soran kocasına, Mekke'nin fethedildiği gün Müslümanların Kabe'de sabaha kadar nasıl ibadet ettiğini seyrettiğini, o güne kadar Kabe'de Allah'a bu şekilde ibadet edildiğini görmediğini ve bu durumun kararını değiştirmesine sebep olduğunu anlattı. Hind'in bu kararı üzerine Ebu Süfyan ona Resulullah'ın yanına gitmesini tavsiye etti. Hind de kıyafet değiştirip kimliğini gizleyerek o sırada Kabe yakınlarında bulunan Resul-i Ekrem'in yanına gitti ve ona bağlılıklarını

bildirmek, yani biat etmek isteyen kadınların arasına karıştı. Kur'an-ı Kerim'de de anlatıldığı gibi, Hazreti Peygamber kadınlardan Allah'a şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, iftirada bulunmamak ve iyi iş yapma hususunda peygambere karşı gelmemek üzere kendine biat etmelerini istedi. Biat konularından biri olan hırsızlık yapmama meselesi üzerinde durulurken, Hint kocasının cimri olduğunu, kendisinin ve çocuklarının bütün ihtiyaçlarını karşılamadığını, bu sebeple ona sormadan malından harcama yaptığını belirterek buna hakkı olup olmadığını sordu. Hazreti Peygamber de aşırı gitmemek şartıyla onun malından kendine ve çocuklarına yetecek kadar bir miktarı alabileceğini ifade etti. Orada bulunan Ebu Süfyan, daha önce aldıklarını kendine helal ettiğini söyleyince, Resul-i Ekrem yüzü kapalı olan Hind'i tanıdı. Kadınların zina etmemesi üzerinde konuşulurken, Hint yine söze karışarak hür kadının zaten zina edemeyeceğini söyledi. Sıra çocukları öldürmeme maddesine gelince, Hazreti Peygamber'e hitaben, "Bize öldürecek çocuk mu bıraktın? Sen onları Bedir'de öldürdün," dedi. İftira üzerinde durulurken, Hint tekrar söze karışarak, "İftira çirkin şeydir. Sen bize güzel ahlakı emrediyorsun," dedi. Peygamber'e karşı gelmeme konusu üzerine de, "Biz bu yüce divana sonradan isyan etmemek niyetiyle geldik," dedi. Resul-i Ekrem'in kendisini iyi karşılaması, uygunsuz sözlerine kızmaması ve daha önce yaptıkları üzerinde durmaması Hind'i son derece memnun etti. Bunun üzerine bir zamanlar yeryüzünde perişan olmasını, en çok istediği ailenin peygamber ailesi olduğunu, fakat artık gözünde bu aile fertlerinden daha değerli bir kimse bulunmadığını ifade etti. Hint oradan ayrıldıktan sonra evine gitti ve bütün putları kırdı. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında Şam bölgesinde Doğu Roma ordusuyla yapılan Yermük Savaşı'na Ebu Süfyan'la birlikte katılan Hint, heyecanlı konuşmalarıyla Müslümanları savaşa teşvik etmiş, bozgun işaretleri görüldüğü zaman diğer kadınlarla birlikte dağılan İslam ordusunun toparlanmasında büyük etkisi olmuştur. Hind'in daha sonra Ebu Süfyan'dan boşandığı, ticaret yaparak geçimini temin etmek amacıyla Hazreti Ömer'e başvurup devlet hazinesinden borç aldı, fakat ticarette zarar ettiği belirtilmektedir. Hint aynı dönemde oğlu Muaviye Şam Dımaşk valisi olduğu zaman onu görmeye gitmiş ve her konuda halifenin talimatlarına uymasını, kendi yakınlarına gereğinden fazla bir şey vermemesini tavsiye etmiş, aksi halde Hazreti Ömer'in kendisini azledebileceğini hatırlatmıştır. Tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde 634-644 yılları arasında vefat ettiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla oğlu Muaviye'nin halifeliğini ilan edip Emevi devletini kurduğu yıllara yetişememiştir. Hint, çok yüksek bir hitabet kabiliyeti olan zeki, cesur ve gururlu bir kadındı. Şiirlerinin büyük bir kısmını döneminin bazı tanınmış kişileri hakkında söylediği hicviyeler ve kaybettiği yakınlarına yönelik mersiyeler oluşturmaktaydı. Ayrıca düşmanla mücadele, kahramanlık ve intikam temalı şiirleriyle de tanınmaktaydı.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim. Şüphesiz bu İslam tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben de Rabbinizim. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının. İnsanlar ise din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her grup kendinde bulunanla sevinmektedir. Ey Muhammed! Sen onları bir zamana kadar gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak. Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar farkına varmıyorlar. Rablerinin azametinden korkup titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlar zulme, haksızlığa uğratılmazlar. Ancak kafirlerin kalpleri bu Kur'an'a karşı bir gaflet içindedir. Onların bundan başka yapa geldikleri bir takım kötü işleri de vardır. Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman bakmışsın ki feryat edip duruyorlar. Boşuna feryat edip durmayın bugün. Zira bizden yardım görmeyeceksiniz. Çünkü ayetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner, geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Şura Suresi 20 ila 24. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da

0: cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. Şükrün karşılığını verendir. Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira etti mi diyorlar? Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz o göğüslerin özünü, kalplerde olanları hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kahramanlıkla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 249, 250 ve 251. ayetler.
3: Talut ordu ile hareket edince, şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim onu tatmazsa işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka, dedi. İçlerinden pek azı hariç, hepsi ırmaktan içtiler. Talut ve onunla beraber iman edenler ırmağa geçince, geride kalanlar, bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok, dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin olarak bilenler, ırmağa geçenler ise şu cevabı verdiler. Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir. Talut'un askerleri Calut ve askerleriyle karşı karşıya gelince şöyle dediler. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah ona, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. Ancak Allah bütün alemlere karşı lütuf sahibidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Halit Bolat. Zuhruf Suresi 57 ila 67. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca, bir de ne göresin? Senin kavmin seni susturacak bir delil buldukları zannıyla hemen şamata etmeye başlar. Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa İsa mı dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur. İsa sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz o, kıyametin kopacağının bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin. Bana uyun, bu doğru bir yoldur. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. İsa apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru bir yoldur. Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu bir günün azabından vay o zulmedenlerin haline. Onlar bu tavırlarıyla ancak kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini beklemektedirler. Halbuki bunun farkında değillerdir. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: En sevgilinin dilinden dualar. Rabbim, Rabbim, bana yardım et. Aleyhime olan şeylere yardım etme. Bana zafer ver. Aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur. Aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı yardım et. Rabbim, Rabbim, beni sana çok şükreden, seni çok zikreden, senden çok korkan, sana itaat eden, sana saygı gösteren, sana yönelen ve tevbe eden kimse yap.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allah onları yaptıkları işlerden dolayı baş aşağı ederek eski konumlarına, küfre döndürmüştür. Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa sen onun için asla bir çıkış yolu bulamazsın. Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu sebeple onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin ne de bir yardımcı. Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınmış bulunanlar yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp tarafsız olarak size gelenler başka. Eğer Allah dileseydi onları size musallat kılardı da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse, Allah onlara saldırmak için size bir yol, yetki vermemiştir. Diğer bir takım kimselerin de hem sizden emin olmak hem de kavimlerinden emin olmak istediklerini göreceksin. Bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona atılırlar. Eğer bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barış içinde yaşamak istemezler, ellerini savaştan çekmezlerse, onları yakalayın ve onları nerede bulursanız öldürün. İşte bunlara karşı size apaçık bir yetki verdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin şerh ettiği Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. İsra Suresi 78-84. Ayetler ve Müzzemmil Suresi 1-4. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: İlahi zatı anlatan isimler. Celal isimleri veya tenzih anlamlı isimler. İlahi zata mahsus özel isim. Allah. Camiül Ezdad. Zıtları birleştiren isim. İhata edilemez, idrak edilemez ve gerçekte hiç bilinemez olan. Kullarının kendisini idrak etmesi için idraksizlikten başka yol bırakmayan Allah'ı tenzih ederim. Allah, uluhiyetin sahibi, her şeyin maliki. Bilinmeyen, idrak edilemeyen, lakin hiçbir zaman kendisinden vazgeçilemeyen, arzın ve semanın severek kendisini ibadete koştuğu, her şeyin hamdini tesbih ettiği o en yüce. Sadece ona ibadet edilir. İnsan bilse de bilmese de. Sadece o övülür. Kim övülürse övülsün. Sadece o yardım eder. Kimden yardım istenirse istensin. Güç ve kuvvet onundur. Kim de görünürse görünsün. O aziz kılar, o zelil eder. O yükseltir, o alçaltır. Her şeyin anahtarı ondandır. Zenginlik ona yakınlık, itminan ona imandadır. O vardı. Başka bir şey yoktu. Şimdi de öyle. Bunlar Allah hakkında çeşitli ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde anlatılan temel niteliklerdir. İslam'ın tevhid ilkesini ve bu uğurda verdiği mücadeleyi, ölü lafızların hayat bulması şeklinde anlatmamız mümkündür. Başka bir anlatımla, Allah inancı vardı. onu ve ona olan inancı anlatmak için çeşitli kelimeler, lafızlar kullanılıyordu. Fakat lafız artık taşıyıcılığını kaybetmiş, mana gitmişti. İslam manasını yitirmiş ve tahrif olmuş kelimeleri yeniden ilk anlamlarına döndürerek insanlığı asıl fıtratına taşıdı. Burada artık tashih edilen sadece kelimeler değil, insanların o tevhid ilkesiyle kazanmış olduğu fıtrı istikametiydi. İslam, insanlığın kıblesini yeniden tashih etmekle onu gerçek insan haline getirdi. İslam'ın ana ilkelerinden birisi adaletti. Ve adalet, bir şeyi olması gereken yere koymak, yerleştirmek demekti. İslam'ın ilk yerli yerine koyduğu şey Allah'ın lafzı olacaktı. Tamamen yerini yitirmiş ve manadan kopmuş olan lafzı tekrar ilk ve asıl manasına yerleştirmekle İslam, insanlığı adalet ilkesi gereğince tashih etti. Adalet buydu. İnancın, İslam'ın, ibadetin, kısaca Allah'a dair her şeyin yerli yerine konması. Hazreti Peygamber bunu yapmakla insanlığa adalet ilkesini yeniden getirmiş olacaktı. Allah isminin Araplar arasındaki kullanılışına bu istikamette bakmak gerekir. Anlamını yitirerek kuru bir lafza dönüşen bir isim olarak Allah. Çağdaş araştırmalar Arapların bu kuru lafızcı Allah anlayışını fark etmişler ve bu inancın geleneklerle dini inancın izdivacından kaynaklandığını tespit etmişlerdir. İslam'ın Allah lafzının ihya edilmesiyle başlayan mücadelesi bu sebeple Arap gelenekleriyle büyük bir çatışmaya yol açtı. Hazreti Peygamber'in mücadelesi bu demekti. Geleneğin kendi değerleri içinde yok ettiği Allah inancının son kez Hazreti İbrahim'in getirdiği tevhid ilkesine irca edilmekle yeniden ihyası. Bu mücadelenin doğru anlaşılması tevhidin sadece bir birlik meselesi olmadığını hatırlamaya bağlıdır. Tevhidin hayatın mebde ve meadını içerebilecek şekilde en kapsamlı alem ve Allah irtibatı yorumu olduğu düşünülmeden bu mücadelenin ne olduğu anlaşılamaz. Bu durumda kelimeye bir anlam verilmesi gerekir. Çünkü manasını hiç bilmediğimiz bir kelimenin yanlış anlamını tashih etmek imkansızdır. Üstelik manası hiç bilinmeyen bir şey, sadece metafizik bir ilke veya çeşitli matematikçi, metafizikçi ekollerde olduğu gibi sayısal bir ilke halinde kalabilir. Bu sebeple İslam, Allah ismine anlam yüklemiş, onu bir kökten türetilebileceğini kabul etmiş, kelimenin en azından muhtelif manaları üzerinde akıl yürüterek sahih tevhid anlayışının istikametini belirlemiştir. Bazı alimlere göre Allah ismi herhangi bir anlamdan türetilmemiştir ve manası meçhuldür. Bununla birlikte bir grup alim ise Allah kelimesinin bir kökü olduğunu savunmuştur. Bu alimlerden birisi Sadreddin Konevi'dir. Şöyle der: Allah isminin köklerinden birisi Elihe Yelehu İlahen fiilidir. Bu anlamda Elihe Er-Racülü ile Racüli, yani adam bir adama sığındı, iltica etti denilir. Böyle bir fiilin ardındansa Fea Lehehu, yani sığınılan adam da kendisine sığınan insanı güven altına aldı, emin kıldı denilir. Allah ismiyle bu anlam arasında güçlü bir ilişki vardır. Çünkü insanlar Allah'a sığınır,

ona yönelir ve darlık sıkıntı anında ona iltica ederler. Üstelik bunun yegane gerekçesi insanın acziyeti de değildir. İnsanlar tecrübelerle Allah'ın sıkıntı anında kendilerini sakındığını ve muhafaza ettiğini öğrendikleri için böyle bir yönelim içinde olmuştur. Binaenaleyh ortada bir bilgisizlik ve salt acizlik durumu yoktur. Bir bilgi sebebiyle insanlar Allah'a yönelir ve o da kendilerini muhafaza eder. Bu durumda en azından dualar ve bu duaların kabul edildiğine dair inancı yoluyla insanlar Allah'a yönelir, ona sığınır ve bunu tavsiye ederler. Bu yaklaşım Allah-insan ilişkisini görünüşte acizlik kudretle başlatırken, bu ilişkinin özününse himaye ve bu himayenin insanda oluşturduğu güven ve sevgi olduğunu göstermesi bakımından kayda değer bir iddiadır. Başka bir anlatımla, Allah-insan ilişkisini bir korku ve koruma-sığınma ilişkisine değil, umut etme, sevme ve ünsiyet ilişkisine dayandırmak bu kökle mümkündür. Nitekim başka anlamlar bu yorumu pekiştirir. Konevi'nin dikkat çektiği ikinci kök, Velihe Yulehu'dur. Bazı alimler Allah isminin bu kökten türetildiğini ileri sürerek başka bir anlama dikkatimizi çektiler ki bu kelime aşırı sevgi, şiddetli bağlılık anlamına gelir. Bu durumda Allah lafzı çok sevilen, bağlanılan, insanın kendisine bağlandığı varlık anlamlarını kazanır. Bu yaklaşım Allah-insan irtibatının en güçlü ve en kopmaz bağlılık olduğunu delillendirir. Buna göre Allah kelimesinin aslı Vellahu'dur. Çünkü bu kökten türetilen isim dil bakımından böyle gelebilirdi. Konevi şöyle der: Vav harfi hemze ile değişmiştir. Nitekim aynı durum Arapçada başka kelimelerde de görülebilir. Bu anlamı kabul edenlerin görüşüne göre veleh, şiddetli sevgi, muhabbet demektir. Bu durumda Allah çok sevilen, çok bağlanılan demek oluyor. Bununla birlikte dildeki kaidelerden hareketle Allah'a meluh, sevilen denilmesi gerekirdi. Nitekim daha sonra Sufi metafizikçilerin en büyüğü olan İbnül Arabi de bu kavramın sıkça kullanıldığını, fakat Allah için değil, ilahın kulu olan insan için istimal edildiğini görmekteyiz. Konevi şöyle devam eder: Fakat Araplar alem ismi olması için kelimenin yapısına müdahale ederek ilah demişlerdir. Buradaki mesele sadece kullanımla ilgili bir durumdur. İlah derken kastedilen meluh, yani çok sevilen, bağlanılan demektir. Konevi bu görüşünü delillendirmek üzere şöyle der: Araplar hesap edilen ve yazılan şeye de mektup ve mahsup yerine hesap ve kitap demişlerdir. Demek ki en azından dilde bu kelimenin bozulmasının bir yeri vardır. Bu durum kelimenin aşırı sevgi anlamıyla irtibatımızı güçlendirdiği gibi sığınma anlamını da pekiştirir. Allah kendisinden korkulduğu için sığınılan bir varlık değildir. Allah çok sevildiği için, çünkü himaye etmektedir ve güven vermektedir, kendisine iltica edilendir. Bu yaklaşım dini düşüncenin kaynağının bu sevgi olduğunu göstermesi bakımından hayati öneme sahiptir.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Yusuf Suresi 80 ila 83. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ondan ümitlerini kesince kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik.

0: sana söz verdiğimiz zaman gaybı, oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik. Bulunduğumuz kent halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Yakup, nefsleriniz sizi bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir dedi. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Şuara Suresi 90 ila 104. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak. Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilecek. Artık onlar ve o azgınlarla iblisin askerleri hepsi birden tepe takla oraya atılırlar. Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler: Allah'a andolsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile

0: bir tutuyorduk. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok. Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Âlâ Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çerçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafirse, öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İshak aleyhisselam şöyle anlatılmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ankebut suresi 27.
4: Ona, İbrahim'e, İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o ahirette de salih kimselerdendir.
2: Saffat suresi 113.
5: Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak'la da müjdeledik. Onu da İshak'ı da uğurlu kıldı. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Rum Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önünde sonunda Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki, insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver. Beni son nefesime kadar sağlıklı eyle. Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'ım, Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Araf Suresi 40 ila 44. Ayetler.

لقد جاءت رسل ربنا بالحق

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve o ayetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya, onlara göklerin kapıları açılmaz. Onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşek, üstlerinde de cehennem ateşinden örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip salih ameller işleyenlere gelince ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz, işte onlar cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. Altlarından da ırmaklar akar. Hamd bizi buna eriştiren Allah'a mahsustur. Eğer Allah'ın bizi eriştirmesi olmasaydı biz hidayete ermiş olamazdık. Andolsun Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler derler. Onlara işte yaptığınız iyi işler sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet diye seslenilir. Cennetlikler cehennemliklere, Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenirler. Onlar evet derler. O zaman aralarında bir duyurucu Allah'ın laneti zalimlere diye seslenir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Nisa suresi 64 ila 70. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz her peygamberi sırf Allah'ın izniyle itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlamasını dileseler ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara hayatlarınızı feda edin ve yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı hem de imanlarını daha çok pekiştirici olurdu. O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Onları elbette doğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Alemlerin Rabbinden gelen

Bir gün Hazreti Ömer peygamberimizin yanına geldi ve şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, Yahudi bir arkadaşıma uğradım. Bana Tevrat'tan bazı özlü sözler yazdı. Sana bunları arz edeyim mi?" Bunu duyan Hazreti Peygamber'in yüzünün rengi değişti. Orada bulunan Abdullah bin Sabit, Hazreti Ömer'e "Allah sana akıl fikir versin. Resulullah'ın yüzündeki değişikliği görmüyor musun?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak da Muhammed'i seçtim." dedi. Bu sözleri işiten peygamberimizin yüzündeki öfke bir anda yok oldu. Sonra da o sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

benliğimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Musa şimdi aranızda yaşamış olsa ve siz de ona uyup beni terk etmiş olsanız mutlaka yanlışa düşerdiniz. Sizler ümmetler içinde benim nasibime düştünüz. Ben de peygamberler içinde sizin nasibinize düştüm. Yüce Allah, tarih içinde seçtiği peygamberlerine insanlığa doğruyu gösteren kitaplar göndermiştir. Bu kitapların her biri aynı temel inanç ve doğru davranış ilkelerini kendi toplumlarına bildirmiştir. Allah'tan önceki peygamberlere gelen vahiyler ve bu bağlamda Tevrat, İncil ve Zebur da kitaptır. Ancak Allah'tan gelip kıyamete kadar bağlayıcı bir belge, bir yazgı, bir ferman, bir hüküm, bir kanun anlamında el-kitap sadece Allah'ın emirlerine karşı gelmekten uzak duranlara doğru yolu gösteren Kur'an-ı Kerim'dir. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra önce gelen kitapların inananlarından beklenen de ilahi vahyin toplandığı bu son kitabı izlemeleridir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik ve beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği peygamberlerin ve indirdiği kitapların asıl amacı insanlara rehberlik etmektir. Yüce Yaratıcı insanlara öğüt vermiş ve doğru yoldan ayrılmamaları için uyarılarda bulunmuştur. Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi. Allah insanlara ilahi kitaplar göndermek suretiyle onlara yaratılış amaçları olan kulluğu hatırlatmıştır. Bu, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da şu şekilde açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Böylece Yüce Allah, kulluk görevlerini yerine getirmeleri için müminlere yol ve yordam göstermiş, adalet ve hakkaniyete uygun bir hayat sürmeleri için onlara bilgi ve imkan vermiştir. Kur'an'da kendilerine sayfalar, suhuf ve kitap verilen peygamberlerden ve onlara gönderilen kitapların isimlerinden söz edilmektedir. Buna göre Hazreti Nuh'un soyuna kitap indirilmiş, aynı şekilde Hazreti İbrahim'in soyundan gelenlere kitap ve hikmet verilmiştir. Kimi ayetlerde Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa'nın sayfalarından söz edilmekte, kimilerinde de Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a kitap ve Furkan verildiği bildirilmektedir. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hakla batılı ayıran Furkan hükümlerini verdik. Tur Dağı'nda Hazreti Musa'ya verilen kutsal metinlerin levhalara yazılı olduğu belirtilmektedir. Ayetlerde adı özellikle anılan kitaplar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'dir. Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Zikir, Furkan, Suhuf, Nur, Hüda ve Ziya olarak anılmaktadır. Hazreti Davud'a da Zebur'un verildiği bildirilmektedir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için rehber ve öğüt olan İncil ise Hazreti İsa'ya verilmiştir. İncil içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önceki Tevrat'ı doğrulayan bir rehberdir. Ardından o peygamberlerin yolu üzere kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici, takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. Öte yandan Allah'ın Hazreti İsa'ya kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettiği belirtilir. Bir ayette İshak, Yakup, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Zekeriya, Yahya, İlyas, İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut peygamberler anılmakta. Ardından da onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir denilmektedir. Başka bir ayette de bu konu şöyle ifade edilir. Biz şüphesiz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Hem İsrailoğullarının peygamberleri, hem de kendilerine Allah Teala'ya adamış zahitler ve din bilginleri, içinde hidayet ve aydınlık bulunan Tevrat'la hükmetmişlerdir. Kur'an'da yine İsrailoğulları peygamberlerinden Hazreti Yahya'nın kitaba var gücüyle sarılması emredilmektedir. Peygamber Efendimiz'e

hadislerinde de geçmiş peygamberlere verilen sayfalar ve kitaplar hakkında ayrıntılı bilgiler aktarılmıştır. Bir rivayete göre Ebu Zer, Resulullah'a Yüce Allah'ın kaç kitap indirdiğini sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı vermiştir. Allah 100 sayfa ve 4 kitap indirdi. Adem'e 10 sayfa, Şiit'e 50 sayfa, İdris'e 30 sayfa, İbrahim'e 10 sayfa verdi. Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan, Kur'an indirilen kitaplardır. Allah'ın indirdiği kitapların hepsi aynı temel inançları ve ahlaki ilkeleri içerir. Onlar tevhide davet eden ve imanla salih ameli öğütleyen mesajlarıyla birbirlerini onaylar. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat'la İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bu sebeple önceki kitaplar Kur'an ve Hazreti Peygamber için de birer kanıt oluşturmuştur. Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen gerçeğin ta kendisidir. Sakın şüphelenenlerden olma. Yüce Allah bir önceki ayette İsrailoğullarını kendilerine ilim verilenler olarak niteler. Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin bilgisi onların ellerindeki Tevrat ve İncil'de vardır. Onlar bu bilgiye dayanarak son peygamberi oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı. Dolayısıyla ehli kitabın Hazreti Peygamber'e indirilen Kur'an'ın doğruluğunu bildikleri anlaşılır. Nitekim önceki kitapları tasdik eden Kur'an, Medine'de bazı ehli kitap bilginleri tarafından da kabul görmüştür. Örneğin Yahudiyken sonradan Müslüman olan Abdullah bin Selam ve arkadaşları hakkında şu ayet inmiştir. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da, müşriklerden de ona inananlar var. Hakikati bilmelerine rağmen Tevrat'a inandığını iddia eden Yahudiler, Allah'ın kitabı Kur'an'a karşı samimiyetsizlik göstermişlerdir. Bu durum ayette şöyle anlatılır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince, biz sadece bize indirilene inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki Kur'an, kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Resulü, onlara şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz deyiver. Yahudiler, kendi dinlerinde kararlı oldukları bahanesiyle Kur'an'ı inkar etmişlerdi. Halbuki Kur'an esasen Tevrat'taki değişmez gerçekleri onaylamaktaydı. Bu durumda Tevrat'la aynı tevhid inancını getiren Kur'an'ı kabul etmeyen Yahudiler, bizzat Tevrat'ı inkar etmiş olmaktaydılar. Peygamberlere gönderilen kitaplar, kulların doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, hakkı batıldan ayırt edebilmelerini sağlamıştır. Allah'ın gönderdiği kitaplar, doğru bilginin kaynağı, doğru inancın dayanağıdır. Mesela dünyanın geçici olduğu ve ebedi bir ahiret hayatının varlığı, bütün ilahi kitaplarda anlatılmıştır. Ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Bu ayetler, Kur'an'ın temel mesajlarının önceki kitaplarda da bulunduğuna işaret etmektedir. Mekkeli müşrikler, doğru olduğuna inandıkları atalarının dinine dair iddialarını böylesi sağlam bir kaynağa dayandırmaktan acizdiler. Çünkü onlar putlara tapıyorlardı. Nitekim bu yetersizlikleri Allah Resulü'nün onlara yaptığı şu çağrıyla ortaya konur. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ve ona ortak koştuğunuz varlıklar üzerinde hiç düşündünüz mü? Gösterin bana, yeryüzündeki hangi nesneyi yaratmışlar? Yoksa onların göklerde mi ortakları var? Yahut biz onlara bir kitap vermişiz de, onlar oradaki kesin bir delile mi dayanmaktalar? Hayır, hayır. O zalimlerin birbirlerine vaatleri aldatmacadan başka bir şey değildir. Aslında müşrikler de kitap sahibi olmayı, bir ilahi kitaba iman edip onunla hüküm vermeyi itibar sağlayan bir üstünlük kaynağı olarak kabul etmekteydiler. Onlar, müşrikler, kendilerine bir uyarıcı gelirse herhangi bir ümmetten daha fazla doğru yolu tutacaklarına dair var güçleriyle yemin etmişlerdi.

Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece oraya çıktığına da asla inanmayız. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece beşer bir peygamberim. Kur'an onların arzu ve isteklerini karşılamak için değil, Yüce Allah'ın öngördüğü şekilde onlara doğruyu göstermek için inmiştir. Şu ayette belirtildiği gibi, gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Allah Teala'nın gönderdiği kitaplar, doğru ve yanlış hakkında anlaşmazlığa düştüklerinde, karar vermekte zorlandıklarında insanlara rehber olmuştur. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi. Onlar aracılığıyla anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi. Allah'ın son kitabı Kur'an-ı Kerim, daha önce kitap verilenlerin dinde anlaşmazlığa düştüğü konuları da açıklığa kavuşturan eşsiz bir kaynaktır. Yahudiler ve Hristiyanlar kendi kutsal kitaplarında daha önce açıkça ortaya konmuş pek çok konuda ayrılığa düşmüşlerdi. Anlaşmazlıkları birbirlerini yalanlamaya, lanetlemeye, hatta katletmeye kadar varmıştı. Kur'an işte bu tartışma konularında da açıklamalar yapmış, gerçeği ortaya koymuştur. İşte bu yüzden Yüce Allah'tan gelen Kur'an, insanlığa armağan edilen en değerli nimetlerden biri olmuştur. Çünkü bu sayede fitne ve fesadı körükleyen, ayrılığa ve anlaşmazlığa sebep olan, bir türlü halledilemeyen konular aydınlığa kavuşturulmuş, gerçekler bir defa daha bütün berraklığıyla ortaya konmuştur. Allah'ın gönderdiği kitap yani Kur'an, müminlere teklif ettiği ilke ve değerlerin yaşanmasıyla inananlar arasında birlik ve beraberliğin kaynağını oluşturur. Çünkü kitap namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin bir şekilde iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Bu anlamda kitaba bağlılık, birlik ve bütünlük içinde kalmanın, ayrılığa düşmemenin bir gereği olarak görülmüştür. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız da Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da size Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. Ayette geçen Allah'ın ipi ifadesiyle kastedilen Kur'an'dır. Peygamberimiz de Kur'an'ı Allah'ın gökyüzünden yeryüzüne sarkıtılmış ipi olarak tarif etmiştir. Bu durumda Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak, Kur'an'a şeksiz, şüphesiz inanıp onun gereklerini yerine getirmeyi ifade eder. Allah'ın kitabına sıkıca sarılma çağrısı daha önce İsrailoğullarına da yapılmış, bu konuda onlardan söz alınmıştır. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine dağa bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimize, kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız dedik. Aynı çağrıyı sevgili peygamberimiz, dinin aslından ve amaçlarından uzaklaşan ehli kitaba Kur'an'la yapmıştır. Nitekim Hazreti İsa'nın konumu hakkında aydınlatıcı açıklamalar yapıldıktan sonra Kur'an'da onlara şöyle denilmiştir. De ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Yalnız Allah'a tapalım ve Allah'ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını Rab edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse, şahit olun, biz Müslümanlarız deyin. Böylece Kur'an, ehli kitapla ortak bir ilkede buluşmayı hedeflemiştir ki, bu ilke, Allah'tan başkasına kulluk etmemek ve özellikle Allah'ın emrettiklerine aykırı buyruklar ve yasaklar koyan alimlere uyarak Allah'ı bırakıp da onları Rab edinmemektir. Müminler, Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlere inen sahife ve kitaplara inanırlar. Birini diğerinden ayırt etmezler. Çünkü Allah'ın sözü olan bu kitaplar, aynı mukaddes kaynaktan gelen, aynı inancı ve ahlaki

Mesajları konu edinen, aynı amaçla insanlığa seslenen kitaplardır. Mesela sonra gelen İncil, daha önce gelen Tevrat'ı tasdik etmiş, onu kabullenmiştir. Kur'an ise kendinden önce gelen ilahi kitaplarda var olan ve zaman ya da coğrafya farkı gözetmeksizin, yeryüzünün bütün sakinleri için geçerli olan genel ilkeleri onaylamıştır. Ancak geçmişte muhataplarına fayda sağlasa da, sadece indirildiği döneme ve belirli toplumlara özgü olan hükümleri kaldırmıştır. Kur'an'ın içeriğinin önceki kitaplarda, Zübur-ül Evvelin'de bulunduğunu belirten ayet, işte bu devamlılığa işaret etmektedir. Dolayısıyla ilahi kitaplar arasında bir ayrım yapılmaması gerektiği müminlere şöyle hatırlatılır. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız, biz ona teslim olanlarız, deyin. Bu emrin gereği müminler, Allah'ın indirdiği kitaplarda verilen bilgilerin doğruluğu konusunda şüphe duymazlar. Bu kitaplardaki emir, yasak, ilke ve hükümlerin hakikate dayandığına ve uygulanabilir olduğuna iman ederler. Geçmiş peygamberlerden ve ümmetlerinden daha sonra gelecek olan peygamberlere ve ilahi kitaplara inanacaklarına dair söz alınmıştır. Bu nedenle ehli kitaptan Kur'an'a inananlar övülmüş, inanmayanlar yerilmiştir. Örneğin kitabın bir kısmına inanıp diğer bir kısmını kabul etmeyen İsrailoğulları şiddetle kınanmıştır. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Şu ayetlerse önceki kitaplar ve peygamberlerle beraber Kur'an'a iman eden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve müminleri övmektedir. Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabbimiz, gidiş sanadır dediler. Vahiy, insanoğlunun tarih boyunca en güçlü ve en güvenilir rehberi olmuştur. Cenab-ı Hak, ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'le başlayan dünya serüveninde, kullarını imtihan ederken onları yanlış ve batıl yola sapmaktan korumak, doğru ve hak yola davet etmek için kitaplar göndermiştir. İnsan hayatının inanç, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkiler gibi bütün alanlarıyla ilgili temel esaslar ilahi kitaplarda açıklanmış, peygamberlerin yaşam modelinde somutlaşmıştır. Bu kitapların her biri insanlık için aydınlık, rahmet ve şifa kaynağı olmuştur. En doğruya, en iyiye ve en güzel olana çağırmış, dünyada barış ve huzura, ahirette ise sonsuz mutluluk yurduna götüren en hayırlı yolu göstermiştir. Bireyler ve toplumlar bu kitapların doğrularından ayrıldıkları her sefer zarar görmüş ve zarar verir hale gelmişlerdir. Dolayısıyla vahyin unutulduğu ya da bilinçli biçimde tahrif edildiği dönemlerde Yüce Allah, peygamberler yoluyla yeni kitaplar göndererek insanlığı dine ve dengeye davet etmiştir. Ta ki bu durum insanları barışa, esenliğe, adalete ve merhamete ileten, onları karanlıklardan aydınlığa çıkaran son kitap Kur'an-ı Kerim'e kadar devam etmiştir. İlahi kitapların mührü Kur'an ile vurulmuş, din tamama ermiş, kıyamete kadar insanlığın kurtuluşu bu muhteşem rehberin izine bırakılmıştır.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en müttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse

0: o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de katillerin cezasının ne olacağı şöyle beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 92 ve 93. ayetler.
6: Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktansa, ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabi ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Nuh aleyhisselamın duası. Mü'minun suresi 26. ayet.
3: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.
2: Nuh suresi 28. ayet.
4: Rabbim, beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Fatır Suresi 1-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerindeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka tanrı yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Sana yalancı diyorlarsa, bilesin ki senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir. Bütün işler sonunda Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara, yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü işleri hoşuna gidip de onları güzel bulan kimseyle böyle olmayan bir mi? Allah dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğruya iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların yaptıklarını elbette biliyor. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Mutaffifin Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar

0: İnsanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır. Günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın, günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle sosyal hayat. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir. Bu ayeti kerimede özellikleri belirtilenler, bütün zamanlarını İslam'ı öğrenmek için harcayan ve bu sebeple hayatlarını devam ettirecek maddi imkanlardan mahrum kalan suffe ashabıdır. Onlar Peygamber Efendimizin öğrencileri olan gençlerdi. Maddi sıkıntı çekmelerine rağmen kimseden bir şey istemezlerdi. Onların bu hallerini gören Allah Resulü onları şu sözlerle teselli etmişti. Ey suffe ashabı! Size müjdeler olsun ki her kim şu sizin bulunduğunuz durumda olur ve halinden razı olarak bana kavuşursa o benim arkadaşımdır. Suffe ashabına yönelik olan bu ayetin hükümleri, onların özelliklerine sahip tüm ihtiyaç sahiplerini içine alır. Ayetin el açıp insanlardan istekte bulunmanın onur kırıcı bir davranış olduğuna ve Allah Teala'nın dilenciliği onaylamadığına işaret ettiği yönünde yorumlar da vardır.

zekat ve sadakalarıyla muhtaçları koruyup kollamak, ihtiyacı sebebiyle isteyene vermek, dinen zengin sayılan müminlerin sorumluluklarındandır. Rabbimiz, el açıp isteyeni de sakın boş çevirme buyurmuş, Peygamber Efendimiz hiçbir isteğini geri çevirmemiştir. Fakat insanın Allah'tan başkasına el açılması demek olan dilencilik, insan onurunu zedelemesi sebebiyle İslam dininde çirkin bir iş olarak görülmüştür. Kefil olup borçlanan ve bu borcu ödeyemeyen, fakir düşen, bütün malı bir afette yok olanların istemelerine izin veren sevgili Peygamberimiz, dilenmeyi meslek edinmenin sadece ihtiyaçtan kaynaklanmadığına vurgu yapmış ve bu konudaki ölçüyü de ortaya koymuştur. Az olsun, çok olsun, mal biriktirmek için dilenen kimse kor ateş dileniyor demektir.

Erkam Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Nail Suresi 22 ila 25. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez. Onlara

0: Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman öncekilerin masalları dediler. Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Nergis. Kehf Suresi 54 ila 59. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve Rablerinden mağfiret dilemelerine, ancak öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesi ya da kendilerine azabın göz göre göre gelmesi yönünde beklentileri engel olmuştur. Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar. Kim kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir. Şüphesiz biz onu anlamamaları için kalplerine perdeler gerdik. Kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayet bulamazlar. Rabbin çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer yaptıkları yüzünden onları dünyada cezaya çarptırsaydı, elbette azaplarını çarçabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki, o gün gelince hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar. İşte zulmettiklerinde yok ettiğimiz memleketler. Helak edilmeleri için de belli bir zaman tayin etmiştik.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Nezir Asgar. Fatiha Suresi ve Bakara Suresi 1-5. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamla kavmi İsrailoğulları arasında geçen kıssa şu ayetlerle bize beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Taha suresi 90 ve 91. ayetler.
3: Andolsun Harun onlara daha önce şöyle demişti. Ey kavmim, siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahman'dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin. Onlar da Musa bize dönünceye kadar buzağa ibadet etmeye devam edeceğiz dediler.
1: Kasas suresi 3.
4: İman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız.
1: Kasas suresi 76.
5: Şüphesiz Karun, Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Yunus da peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti. Gemidekilerle kura çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu. Böylece Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. Eğer o Allah'ı tesbih edip yüceltenlerden olmasaydı mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı. Derken biz onu hasta bir halde sahile attık. Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. Biz onu 100 bin yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: ilahi ya Rabbi. İhtilafa düştükleri meseleleri hükme bağlasın diye indirdiğin Kitab-ı Kerim'in Kur'an-ı Azimuşşan'a göre yaşamaya cümlemizi muvaffak eyle ya Rabbi. Evvela bunun zaruri olmazsa olmaz temel bir ihtiyacımız olduğunu anlamayı, kavramayı ve bundan sonraki hayatımızda da Kur'an'a ve sünnete uygun yaşama gerekliliğini fiilen de yerine getirmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Mü'min Suresi 61 ila 66. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için

0: karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı. Ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Bakara Suresi 153 ila 163. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. İbrahim Suresi 19-23. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a hiç de güç gelmez. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler

0: büyüklük taslayanlara diyecek ki, şüphesiz bizler size uymuştuk. Şimdi siz az bir şey olsun Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz? Onlar da, eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de sizi doğru yola eriştirirdik. Şimdi sızlansak da, sabretsek de bizim için birdir. Artık bizim için hiçbir kurtuluş yoktur derler. İş bitirilince şeytan da diyecek ki, şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım. Siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. İnanan ve salih ameller işleyenler Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri selamdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

İyilik ve kötülük. Vâbisa İbni Mâbet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. İyilik ve kötülük hakkında her şeyi sormak istiyordum. Bir de baktım, yanında büyük bir kalabalık var. Halkı yararak ilerlemeye çalıştım. Bana, "Vâbisa, Resul-i Ekrem'den uzak dur, buradan uzaklaş," dediler. Bense, "Ben Vâbisa'yım, bırakın da ona yaklaşayım. O benim en sevdiğim insan, ona yaklaşmalıyım," diyordum. Resul-i Ekrem bana, "Yaklaş Vâbisa, yaklaş Vâbisa," buyurdu. Ona iyice yaklaştım, hatta dizim dizine değdi. Allah'ın elçisi bana, "Bana neyi sormaya geldiğini sana ben mi söyleyeyim, yoksa sen mi söylersin?" diye sordu. Ben de, "Ya Resulallah, sen söyle," dedim. "İyiliğin ve kötülüğün ne olduğunu sormaya mı geldin?" buyurdu. Ben de, "Evet," dedim. Üç parmağını birleştirerek göğsüme vurdu ve şöyle buyurdu. "Vâbisa, kalbine danış. İyilik, kalbin uygun gördüğü ve yapılmasını onayladığı şeydir. Kötülükse kalbi tırmalayan, başkaları sana yap diye fetva verse bile içe sinmeyen şeydir."

Kral Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Enam Suresi 122 ila 129. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, hiç karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu? İşte kafirlere işlemekte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilmiştir. İşte böyle her memlekette günahkarları, oranın ileri gelenleri kıldık ki oralarda hilekarlık etsinler. Halbuki onlar hilekarlığı ancak kendilerine yaparlar. Ama farkında olmuyorlar. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah elçilerine verilenin bir benzeri bize de verilinceye kadar asla inanmayacağız derler. Allah elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yapmakta oldukları hilekarlık sebebiyle çetin bir azap erişecektir. Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar.

0: onu saptırıp aranıza kattınız. Onların insanlardan olan dostları, ey Rabbimiz, bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık diyecekler. Allah da diyecek ki, Allah'ın diledikleri, affettikleri hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir. Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İşte biz kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Karanlıkları aydınlatan, gönüllere huzurdur Kur'an. Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. Müminun Suresi 18 ila 22. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter. Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz. Yine o suyla

0: Sina Dağı'nda biten bir ağaç, zeytin ağacı yarattık ki hem yağ hem de yiyenlere katık verir. Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Öksal Pulgir. Ankebut Suresi 56-63. Ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin beka sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Furkan Suresi 58. Ayet.
2: Sen o ölümsüz ve daima diri olana, Allah'a tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak o yeter.
1: Hadid Suresi 3. Ayet.
3: O ilk ve sondur, zahir ve batındır. O her şeyi hakkıyla bilendir.
1: Kasas Suresi 88. Ayet.
4: Sen Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Yusuf Suresi 1-6. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha

0: Önce sen bunlardan habersizdin. Hani Yusuf babasına, babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı demişti. Babası şöyle dedi: yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. İsra Suresi 80. ayet.
4: Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Maide Suresi 27 ila 34. ayetler.

واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, "Andolsun seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öteki, "Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder," demişti. "Andolsun, sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da, ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da, kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. İşte bu zalimlerin cezasıdır." Derken nefsi onu kardeşini öldürtmeye itti de nefsine uyarak onu öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu. Nihayet Allah ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. "Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben?" dedi. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu. Bundan dolayı İsrailoğullarına kitapta şunu yazdık: "Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki Resullerimiz apaçık deliller, mucize ve ayetler getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da hala yeryüzünde aşırı gitmektedir. Allah'a ve Resulüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır. Ancak onları ele geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dışındadırlar. Artık Allah'ın çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğunu bilin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Âl-i İmran Suresi 5-9. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O, sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir.

0: Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Enes bin Malik şöyle demiştir: sene içerisinde cahiliye halkının eğlence düzenlediği iki gün vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde sizin de eğleneceğiniz iki gününüz oldu. Allah cahiliyedeki o günleri sizin için daha hayırlı iki günle değiştirdi. Bunlar Ramazan ve Kurban Bayramı günleridir, buyurdu.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Bilindiği gibi İslam gelmeden önce cahiliye Arapları da hac yaparlardı. Atalarından gelen adet üzere hacılara saygı gösterirler, su ve yemek ikram ederlerdi. Arafat'a çıkma, tavaf, telbiye, Safa Merve arasındaki say, Hacerül Esved'i öpme gibi fiilleri yerine getirirlerdi. Ancak Hazreti İbrahim'den beri yerine getirilen hac ibadeti, Mekke müşriklerinin örf ve adetleriyle karıştırılmış, putların isimleri anılarak ve çıplak tavaf edilerek yapılır hale gelmişti. Allah Resulü Mekke'nin fethi sırasında Kabe ve etrafını putlardan temizledi. Hicretin 9. yılında yaptığı hacda hac menasikini uygulayarak ashabına öğretti. İslam'dan önce var olan güzel adetlerin hangilerinin devam edeceğini de açıklıkla dile getirdi. Ey insanlar! Bilesiniz ki bu yıldan sonra hiçbir müşrik hac yapamaz ve çıplak kişi de Kabe'yi tavaf edemez. Bilesiniz ki cahiliye devrinde iftar vesilesi edilen her şey ve bütün kan davaları şu iki ayağımın altındadır. Ancak halen devam etmekte olan Kabe'nin hizmet ve bakımı, sidane ve hacılara su verilmesi, sikaye bu hükmün dışındadır. Bu iki işi daha önce yapanların devam etmesini onaylıyorum. O dönemde kahin ve sihirbazlara gitmek yaygın bir adetti. Cahiliye Arapları gizli güçlerin etkisinden kurtulmak, nazardan korunmak için boyunlarında nufre, tenciz, temime, nüşre, taviz, tevele, hasume isimlerini verdikleri çeşitli muskalar taşıyor, bazen de ağrıyan organlarının sıhhat bulması için kahin, sihirbaz ve Yahudi din adamlarına gidiyorlardı. Bu muskalarda anlaşılmaz ifadeler, putlardan yardım dileme gibi şirk unsurları bulunduğu için Allah Resulü kullanımlarını kesin bir dille yasaklamıştır. Ancak sonraki dönemlerde Allah Resulü şirk unsuru barındırmayan, kahin ve sihirbazların aracılık etmediği, Kur'an ayetleri ve bazı dualarla yapılan rukyelere izin vermiştir. Avf bin Malik el-Eşcai bu konuda şöyle demiştir: biz cahiliye devrinde rukye yapardık. Sonra ey Allah'ın Resulü bu hususta ne buyurursun diye Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem sorduk. Hazreti Peygamber bana rukyenizi gösterin. İçerisinde şirk olmadıkça rukyede bir beis yoktur buyurdu. Böylece İslam insanların yapa geldikleri adetleri terk etmelerini isterken zaman zaman da bu adetlerin yerini alacak yenilerini de sunmuştur. Nitekim Enes bin Malik şöyle demiştir: sene içerisinde cahiliye halkının eğlence düzenlediği iki gün vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde sizin de eğleneceğiniz iki gününüz oldu. Allah cahiliyedeki o günleri sizin için daha hayırlı iki günle değiştirdi. Bunlar Ramazan ve Kurban Bayramı günleridir, buyurdu.
1: Peygamberimizi anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Ahzab Suresi 69 ila 73. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Hucurat Suresi 14-18. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bedeviler iman ettik dediler. De ki iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz yaptıklarınızdan hiçbir şey eksilmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed, de ki siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz sizi

0: imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Nur Suresi 41 ila 45. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle sıra sıra kanat çırparak uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları sevk eder, sonra onları kaynaştırıp üst üste yığar. Nihayet yağmurun onların arasından yağdığını görürsün. O gökten oradaki dağ gibi bulutlardan dolu indirir de onu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de geri çevirir. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alacak. Allah geceyi ve gündüzü döndürüp duruyor. Şüphesiz bunda basiret sahibi olanlar için bir ibret vardır. Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır, çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsa aleyhisselamın Allah'ın bir kulu olduğu şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Mü'minun Suresi 50.
3: Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu, yüksek bir yere yerleştirdik.
1: Hadid Suresi 27.
4: Sonra bunların peşinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için

0: onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir.
1: Maide Suresi 17.
2: Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldular. De ki, şayet Allah Meryem oğlu Mesih'i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, Allah'a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Ankebut Suresi 23 ila 30. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim

0: onlara şöyle demişti. Sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi reddedecek, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O, ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Lut'a gelince o, kavmine demişti ki, siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız? Kavminin tek cevabı şu oldu. Haydi, doğru söyleyenlerden isen başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim diye dua etti. Azim olan Allah doğruyu söyler.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: إلهي يا رب، إلهي يا رب، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. Müslüman sıfatımızla bugüne eriştirdiğin için nihayetsiz hamdü senalar ediyoruz ya Rab. Ya Rab, bizi Müslüman olarak yaşamaya, İslam'ın hakkını vererek bu dünya hayatındaki asıl temel görevimiz olan seni Rab olarak tanıyıp sana razı olacağın ölçüler içerisinde kulluk etmeye bizi muvaffak eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bizi muvaffak eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bizi muvaffak eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bu maksatla bize indirdiğin Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği istikamette, doğrultuda ihdina sıratal müstakim, bizi sırat-ı müstakime eriştir duasını bize öğrettin ya Rab. İşte o dua ile senden talepte bulunuyoruz. İşte o dua ile senden bizi sırat-ı müstakim üzere yaşayanlardan eyle.
1: Amin.
0: Yaşamaya muvaffak kılacaklarından eyle.
1: Amin.
0: Soyumuzdan gelenleri de bu istikamette, bu doğrultuda yaşamaya muvaffak eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bu vasfımızla biliyoruz ki yeryüzünde sana iman etmeyen, senin gönderdiğin kitaba iman etmeyen, gönderdiğin peygambere, geçmiş peygamberlerin bir kısmında olduğu gibi ona da iman etmeyen ve bundan dolayı hatta düşman kesilenlerin mevcut olacağı bir dünyada hayat sürdüreceğimizi biliyoruz. Hayatın risklerle dolu olduğunu biliyoruz. Hayat bir imtihan hayatımız şeklinde tarafımızdan yaşanacağını biliyoruz. Böyle bir imtihan dünyasında ya Rab bizi sahipsiz bırakma.
1: Amin.
0: Bize merhamet etmeyecek olanlardan merhamet dilencisi olma zilletine mahkum eyleme.
1: Amin.
0: Senin kapından başka kapı arayanlardan eyleme.
1: Amin.
0: Kul huvallahu ehad Allahu samed. Kul huvallahu ehad Allahu samed. Böyle buyurdun. Böyle denmesini istedin. De ki o Allah'tır ve birdir ve o Samet'tir. Hiçbir varlığa muhtaç değil, bütün varlıklar ona muhtaçtır. Buna inanarak biz sana muhtacız ya Rab. Bizi senden gayrilere, sana muhtaç olanlara bile muhtaç eyleme ya Rab.
1: Amin.
0: Biz sana iman ettiğimiz için yeryüzünde bize hayat hakkı tanımak istemeyenlerin zulümleri karşısında sığınak noktamız, başka bir noktamız yok. Senin kapındır ya Rab. Sana sığınıyoruz. Yardımına sığınıyoruz. Yardımınla teyit edeceğin kullarına bizi de dahil eyle. Dahil eyle. Özellikle de bütün ümmet için bir imtihan konusu olan ve yeryüzünde bazen sloganlar halinde Gazze'ye özgürlük, Filistin'e

0: özgürlük diye sloganlar halinde bağıranlar, çağıran kardeşlerimiz var. Ama biraz yakından baktığımız zaman galiba yeryüzünün en özgür insanları yalnız sana iman eden ve bu imanları uğrunda canlarını vermeyi şereflerin en yücesi bilen, ölüm değil bunu ölümsüzlük olarak anlayan insanlar en özgür, en hür insanlar. Onun dışındakiler, bizler acaba ne kadar özgürüz? Acaba ne kadar özgürüz? Ne kadar senin kudretin dışında başka güçler ve kuvvetler karşısında kendimizi frenliyoruz? Ya Rab, bunu da en iyi sen biliyorsun. Yalnız sana teslim olmuş. Korku ise senin gazabından korkan. Rahmetse en geniş tecellilerini senden bekleyen bir iman ile sana iman etmeye bizi de muvaffak eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bütün ümmeti Muhammed'i örnek alacakları en canlı örnekler Gazze'deki kardeşlerimiz. Onların imanı, onların teslimiyeti, o imanı, o teslimiyeti senin razı olacağın ölçüler içerisinde imanı ve teslimiyeti bize de lütfeyle ya Rab.
1: Amin.
0: Lütfeyle ya Rab.
1: Amin.
0: Uyuyan İslam dünyasını, özellikle yöneten kadrolarını, üst kademelerde olanları, imkan sahiplerini uyandır ya Rab.
1: Amin.
0: Uyandır ya Rab.
1: Amin.
0: Uyandır ya Rab.
1: Amin.
0: Onlara verdiğin imkanları senin dinini ila için, senin dinine mensup olduklarından dolayı zulüm gören kardeşlerinin, kardeşlerimizin o zulümlerine son vermek üzere kullanma şuurunu kendilerine nasip eyle.
1: Amin.
0: Bu şuuru fiiliyata dökmelerini de nasip eyle.
1: Amin.
0: Bizi tehdit eden, bütün insanlığı tehdit eden arz-ı mev'ud uydurmasıyla bizim İslam dünyamızın topraklarına göz diken ve buralarda yaşayan bütün Müslümanları düşman hedefi olarak seçen bu Siyonizm denilen belanın içinde yer alanların gücünü, takatını, kuvvetini yok eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Hazırladıkları güçlerini, takatlarını, kuvvetlerini kendi aleyhlerinde kullandır ya Rab.
1: Amin.
0: Kazdıkları çukurlara kendilerini düşür ya Rab.
1: Amin.
0: Ashab-ı Uhdud gibi kazdıkları çukurlara mümin kullarını değil de kendilerini düşür ya Rab. O çukurlara doldur ya Rab.
1: O çukurlara doldur ya Rab.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Burak Yıldız. Tevbe Suresi 17 ila 22. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret

0: gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi, bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve Zeytun'a andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler

0: başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan, böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
2: Bana gücendiniz mi? Ashab-ı kiramdan Aiz İbni Am radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Selman-ı Farisi, Süheyb-i Rumi ve Bilal-i Habeşi başka Müslümanlarla birlikte oturuyorlardı. O sırada henüz Müslüman olmayan Ebu Süfyan oradan geçti. Onu gören bu yoksul Müslümanlar, "Daha Allah'ın kılıcı Allah düşmanının boynunu biçmedi," dediler. Hazreti Ebu Bekir onların bu sözünü duyunca, "Bu sözü Kureyş'in büyüğüne ve efendisine mi söylüyorsunuz?" dedi. Sonra da Peygamber aleyhisselamın yanına giderek bu olayı anlattı. O zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ebu Bekir," buyurdu, "bu sözünle belki de onları gücendirdin. Eğer onları gücendirdiysen Rabbini de gücendirdin demektir." Hazreti Ebu Bekir hemen o yoksul Müslümanların yanına gitti ve "Kardeşlerim, yoksa sizleri gücendirdim mi?" diye sordu. Onlar da "Hayır kardeş, biz sana gücenmedik. Allah seni bağışlasın," dediler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki, o Kur'an şüphesiz

0: ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Saffet Çalış. İsra Suresi 23 ila 30. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi, sen de onlara açı. Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, şunu bilin ki, Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuşak bir söz söyle. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Mü'minun Suresi 1-11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz, kulu ve Resulü İbrahim aleyhisselamın kendisine nasıl dua ettiğini şu ayetlerinde bize beyan buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 161.
3: De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi.
1: Bakara suresi 127.
4: Hani İbrahim, İsmail'le birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor, "Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin" diyorlardı.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu. Hud Suresi 69 ila 76. ayetler.

0: الوعود. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjde getirip selam sana dediler. O size de selam dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki, korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik. İbrahim'in karısı ayaktaydı. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakub'u. Karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey dedi. Melekler, Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi size olsun ey peygamber ocağının ev halkı. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim çok içli ve Allah'a yönelen bir kimseydi. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir dediler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
3: Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Allah'ım sana hamdolsun. Sevgili elçine, son peygambere, son nebiye, son resule, senin kulun ve resulün olan Muhammed'e sonsuz salat ve selam olsun. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Kalplerimizi birleştir ya Rabbi. Ruhlarımızı birleştir ya Rabbi. Dualarımızı birleştir ya Rabbi. Secdelerimizi hakiki secde eyle ya Rabbi. Rükularımızı hakiki ruku eyle ya Rabbi. Veren el olmayı nasip eyle ya Rabbi. Merhamet etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ibadetlerimizi riyadan, kibirden arındırarak kabul buyur ya Rabbi. Niyetlerimizi halis eyle ya Rabbi. Yüreklerimizde eğer kötülük varsa, fitne varsa, fücur varsa onları izale eyle ya Rabbi.

Allah için sevenlerden eyle ya Rabbi. Allah için affedenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, kötülüğü duymayan kulak eyle. Kötülüğü görmeyen göz eyle. Ya Rabbi, babalarımıza, annelerimize rahmet eyle. Ölmüşlerimize cennet nimetleri indir ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertlilere deva ver ya Rabbi. Borçlulara eda ver ya Rabbi. Sıkıntıda olanlara bir çıkış kapısını nasip eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi.

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Yasin Suresi 55 ila 67. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar. Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır. Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak kendilerine selam vardır. Allah şöyle der: ey suçlular, ayrılın bugün. Ey Ademoğulları, ben size şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dost doğru yoldur diye emretmedim mi? Andolsun o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz? İşte bu tehdit edildiğiniz cehennemdir. İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya. O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder. Eğer dileseydik, onların gözlerini büsbütün kör ederdik de, bu halde yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki? Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler ne geri dönebilirlerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Yavuz. Maide Suresi 94 ila 100. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Andolsun Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlarla elbette deneyecek ki görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan, bu açıklamadan sonra haddini tecavüz ederse ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlıyken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlıyken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza Kabe'ye hediye olarak varmak üzere öldürdüğünün dengi olup içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avıysa ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı hac kurbanını ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları, insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Ey Muhammed, de ki, pisle temiz bir olmaz, pisin çokluğu hoşuna gitse bile. Ey akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5. Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u

ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Taha suresi 83. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Musa, seni kavminden aceleyle ayrılmaya sevk eden ne? Onları kendilerine eşlik ederken beraberinde çıkardı. Sonra birkaç adım önlerine geçti. Onlar geride kaldı. Bunun üzerine arkadaşlık hakkına riayet etmek üzere kendisine öyle denildi. Bir yoruma göre bir grup geç kaldıkları için azarlandı. Ötekiler de öne geçtikleri için azarlandı. Bunlar arasında ne büyük fark var? Taha suresi 84. ayet. Musa, onlar benim izim üzerindeler ve ben sana acele ettim ki Rabbim hoşnut olasın dedi. Yani sana olan iştiyakımla sana doğru acele ettim. Böylece Allah ondan bu hitabı ortaya çıkardı. Allah onu böyle konuşturmasaydı, Hazreti Musa öyle bir cevap bildirmeyecekti. Onlar benim izimde gelirler. Önümü daraltmasınlar diye onları ardıma bırakmadım. Ben seni razı etmek üzere aceleyle çıktım. Şöyle dedi, ey Musa, beni razı etmen onlarla beraber olmana bağlıdır. Yoksa onları geçmene değil. Senin benim rızamı gerçekleştirmek üzere kendilerine eşlik ettiğin zayıflarla beraber bulunman onların önüne geçmenden iyidir. Taha suresi 85. ayet. Allah, ama biz seni arkandan kavmini fitneye düşürdük buyurdu. Samiri onları yoldan çıkardı. Senin kavmini fitneye düşürdük. Onlar dalalete düştü. Buzağa'ya ibadet etti. Allah ise bunun kendisinin takdiri olduğunu bildirdi. Burada kaderi inkar edenlerin görüşünü yalanlama vardır. Bir yoruma göre Hazreti Musa Hakk'ın rızasını talep etti. Allah ise kavminin fitneye düşmesini takdir ederek şöyle dedi. Kuşkusuz biz senden sonra kavmini fitneye düşürdük. Sonra hüküm Allah'a aittir ve Hazreti Musa'nın Allah'ın kazasına razı olması gerekir. Binaenaleyh Allah'a bir itiraz olamazdı. Ayrıca Allah'ın dilediğini yapma hususundaki hakkına rıza göstermesi şarttı. Şair şöyle der, ben kavuşmak, o benden ayrılmak istiyor. Onun istediği için kendi isteğimden vazgeçtim. Samiri onları yoldan çıkardı. Onları buzağa'ya ibadete çağırmakla yoldan çıkardı. Bu bir tür aldatma demekti. Sonra olacak olan oldu, meydana gelecek meydana geldi. Taha suresi 86. ayet. Derhal Musa kavmine öfkeyle dönüp dedi ki, ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Yoksa zamanı mı size uzun geldi? Yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini istediniz de bana olan sözünüzden mi caydınız? Hazreti Peygamberimiz ise Miraç'tan bast halinde geriye döndü. Allah'ın kendilerine farz kılmış olduğu namazdaki münacat, onlara ikram ettiği yakınlık ve kurbiyeti bildirdi. İki peygamber arasında ne büyük fark var. Hazreti Musa ise kavmine öfke ve üzüntü haliyle döndü. Onlara azarlamak üzere şöyle dedi. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Yoksa zamanı mı size uzun geldi? Yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini istediniz de bana olan sözünüzden mi caydınız? Onlar peygamberlerinin sözünü tutmayacağı ile ilgili kötü zanda bulundular. Bunun üzerine bu zannın uğursuzluğu kendilerine ulaştı. Verdikleri sözü bozdular, inançlarına şirk kattılar. Kişi sözünü tutmadığında durum böyle olur. O da bu yolu tutar. Taha suresi 87. ayet. Dediler ki, biz sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymadık. Fakat biz o kavmin süs eşyasından ağırlıklar yüklenmiştik. Biz onları ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de attı. Onlar şöyle dedi. Biz başta bizden

0: meydana gelen işi yapmaya niyetli değildik. İşin neticesinin nereye varacağını da bilmiyorduk. Kıptilerin süslerinden aldığımız eşyalar vardı ya, Samiri onlardan bir buzağı yaptı. İşte dünya malından haram olan şeyler de bir uğursuzluk geride bırakır mutlaka. Müşriklerin malları ve ganimet onlara haram kılınmıştı. Onlar Kıptilerden süs eşyalarını ödünç aldılar. Ellerindeki mülkse kendilerine döndü. Bu durum onların buzağıya ibadetinin vesilesi oldu. Helal yoldan olmadan dünyayı talep peşinden koşanlar, dindarlıkları hakkında tehlike üzere bulunurlar. Allah Teala şöyle buyurur: "Hevasını ilah edineni gördün mü?" Taha suresi 88-89. ayetler. Samiri onlara böğüren bir dana heykeli çıkardı. Bunun üzerine dediler ki, işte bu sizin de Musa'nın da ilahıdır. Fakat o unuttu. Onlar görmüyorlar mıydı ki o buzağa kendilerine hiçbir sözle karşılık veremiyor. Onlara ne bir zarar ne de bir yarar vermeye sahip bulunamıyordu. Onlar puta tapan bir kavme denk gelince Hazreti Musa'ya, "Onların ilahı var. Bize de onlarınki gibi bir ilah yapsana," dediler. Bu ilah buzağı suretindeydi. Onların buzağa ibadete yönelmeleri kalplerinde saklı duruyordu. Bunun üzerine Samiri o suret üzere buzağı inşa etti. Burada bir işaret vardır. Arzunun, hevanın gizli duyguları kalbe yerleştiğinde, mücahade aracıyla şirk oradan temizlenmediği sürece sahibini şirke düşürebilir. Bir yoruma göre Hazreti Musa ümmetinin arasından çıkarak 40 gün onlardan ayrı kaldı. Kavmi ise onun karşılığında puta tapmaya razı oldu. Bizim peygamberimiz ise ümmetinin arasından ayrılalı seneler geçti. Halbuki bir kişi bile ümmetinden tevhid bahsinde ihlas sahibi olanların yanında teşbihle ilgili söz söylese, kendisinden kurtuluşu olmayan büyük bir günaha düştüğünü kabul ederler. Aynı şekilde onlar kitaplarını muhafaza etmek istemiş, sonra onu değiştirmişlerdi. Halbuki Allah bu kitabın üstünlüğünü ifade etmek üzere şöyle buyurmuştur: "Kuşkusuz biz zikri indirdik ve onu yine biz koruyacağız." Bir yoruma göre onu bütün dinlere galip getirmek için demiştir. Görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir sözle karşılık veremiyor? Burada sözü olmayanın buzağa konuşamayacağını ve zarara ya da faydaya malik olmayanın da ibadete hak edemeyeceğini beyan etti. Aynı zamanda ezelde kendisi adına söz sabit olmayan kimsenin hayra ve şerre güç yetirmekle nitelenemeyeceği beyan edildi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Nisa suresi 64 ila 70. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz her peygamberi sırf Allah'ın izniyle itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlamasını dileseler ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara hayatlarınızı feda edin ve yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı hem de imanlarını daha çok pekiştirici olurdu. O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Onları elbette doğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Buruç Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin

0: hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır. İnkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır. O yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu zekat ibadetiyle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 83. ayet.
4: Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.
1: Tevbe Suresi 60. ayet.
5: Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Nisa Suresi 77. ayet.
4: Daha önce kendilerine savaşmaktan ellerinizi çekin, namazı kılın, zekatı verin denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı insanlardan, Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve Rabbimiz niçin bize savaş yazdın, bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya derler. De ki, dünya geçimliği azdır. Ahiret Allah'a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size kıl kadar haksızlık edilmez.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersizdin. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Babası şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böyle seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Ve daha önceleri ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Hac Suresi 58 ila 64. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, Allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Elbette onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine kendisine zulmedilirse, elbette Allah ona yardım eder. Hiç şüphesiz

0: ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır. Bu böyle. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür. Allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah çok lütufkârdır, hakkıyla haberdardır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Şüphesiz ki Allah elbette zengindir, elbette övgüye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Adiyat Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa süratle koşan, koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir. Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Fetih Suresi 27-29. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah, o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: 4. bölüm. Hazreti Adem. Topraktan nefaya, isimlerden imtihana. Hazreti Adem kıssası sadece ilk insanın anlatımı mı yoksa insanlığın özeti mi? Kur'an'da Hazreti Adem hem ilk insan hem de ilk peygamber olarak anılır. Onun kıssası insanın kökenini, sorumluluğunu ve sınavını birlikte taşır. Kur'an-ı Kerim'de insanın topraktan yaratılışı vurgulanır. Bu vurgu insanın tevazuyla kendini konumlandırmasına çağrıdır. Beden yönüyle fanilik, ruh yönüyle yücelik. Ruh vurgusu burada kritik. Evet, insanı değerli kılan yalnızca maddi varlığı değildir. Allah'ın insana ruh üflemesi, insanın anlam kapasitesine işaret eder. Böylece insan, irade, bilinç ve sorumluluk taşıyan bir varlık olarak sahneye çıkar. Kur'an-ı Kerim'de melekler, insanın yeryüzünde fesat çıkarma ve kan dökme ihtimalini dile getirir. Bu, insanın çift yönlü tabiatını gösterir. İyiliğe de kötülüğe de açık bir kapasite. Cevap zannettir. İnsana dair bilmediğimiz hikmetler vardır. Ve isimler. Hazreti Adem'e isimlerin öğretilmesi kıssası, insanın en güçlü tarafını öne çıkarır. Anlamlandırma, kavramlaştırma, öğrenme ve eşyayla doğru ilişki kurabilme. İnsanın yeryüzünde imar edici rolü bilgiyle, isimle, anlamla başlar. Belgeselimizin bu noktasında önemli bir ayrım var. İnsanın başlangıcı Hazreti Adem'e dayanmaktadır. Bu, insan onurunun ve sorumluluğunun temelini göstermektedir. İnsan, yeryüzünde değersiz bir tesadüf veya bir evrimin sonucu değil, emanet yüklenen bir mükerrem bir varlık olarak yaratılmıştır. Peki sırada ne var? Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın cennet imtihanı, yasak ağaç etrafındaki sınav, yeryüzüne iniş ve insan neslinin ilk büyük kıssalarından biri. Habil ve Kabil. Takip eden bölümlerde bu kıssaları Kur'an-ı Kerim'in ışığında ibret ve ders boyutuyla ele almaya devam edeceğiz.
0: Peygamberlerimizin izinden.

Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Ali İmran Suresi 164 ila 173. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah müminlere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Onların, müşriklerin başına Bedir'de iki mislini getirdiğiniz bir musibet Uhud'da sizin başınıza geldiğinde bu nereden başımıza geldi dediniz, öyle mi? De ki o musibet kendinizdendir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. İki topluluğun, ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. Onlara, münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin denildi de onlar, eğer savaşmayı bilseydik arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir. Onlar kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyen kimselerdir. De ki eğer doğru söyleyenlerseniz kendinizden ölümü savın. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine insanlar size karşı

فاسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer onlar iman edip Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmış olsalardı, Allah katında kazanacakları sevap kendileri için daha hayırlı olacaktı. Keşke bilselerdi. Ey iman edenler! Raina, bizi gözetlemeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. Kafirler için acıklı bir azap vardır. Ne kitap ehlinden inkar edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa

0: Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur ya da ertelersek yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değiştirirse o artık doğru yoldan sapmış olur. Kitap ehlinden birçoğu hak kendilerine belirdikten sonra dahi içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoş görün. Şüphesiz Allah gücü her şeye hakkıyla yetendir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz iddianızı ispat edecek delilinizi getirin. Hayır, öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, tefekkür kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Rum Suresi 8. Ayet.
5: Onlar kendi nefislerinin yaratılış incelikleri hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah gökleriyle yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ediyorlar.
3: Zümer Suresi 42. Ayet.
6: Allah ölen insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye, ömürlerinin sonuna kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Tegabun Suresi 11 ila 18. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir. Halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. O gaybı da görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım,
3: Allah'ım,
2: ahlakın, işlerin ve arzuların çirkin ve kötü olanlarından sana sığınırım, sana sığınırım.
4: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Ahzab Suresi 21 ila 23. ayetler ve 45 ila 48. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce, işte bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Duhan Suresi 1-10. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. En'am Suresi 42 ila 45. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun senden önce bir takım ümmetlere de peygamberler gönderdik. Peygamberlerini dinlemediler. Sonunda yalvarsınlar da tövbe etsinler diye onları şiddetli yoksulluk ve darlıklarla yakaladık. Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi ya. Fakat onu yapmadılar, kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti. Derken onlar kendilerini hatırlatanı unuttuklarında, önce üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada onları ansızın yakaladık da bir anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar. Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ebu Bekir. 13. bölüm. Mekke'nin fethi ve rahmetin zirvesi.

0: Hudeybiye. Görünüşte ağır bir anlaşma, hakikatte kapıları tek tek açan bir fetih olmuştu. Aradan geçen 2 yıl içinde Mekke ile Medine arasındaki yol daha sık kullanılır oldu. Alışveriş kervanları, akrabalar, misafirler ve yavaş yavaş İslam'ın sesi her eve, her sohbete, her pazara ulaşmaya başladı. Hudeybiye'nin sabrı artık Mekke'nin kalbine büyük bir fetih olarak dönmek üzereydi. Bu fetihte Hazreti Ebubekir hem bir komutan, hem bir davetçi, hem de rahmetin inceliğini en iyi anlayanlardan biri olacaktı. Resulullah Mekke'nin fethi için hazırlık yapıyor ve bunun yanında Allah'ın yardımını diliyordu. Çünkü o, zafere ulaşmanın sadece maddi güçle değil, Allah'a güven, teslimiyet ve samimiyetle olacağının bilincindeydi. Bu dualardan birinde kendisine şöyle söylemesi emrediliyordu. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. İsra Suresi 80. ayet. Hazırlıklar tamamlandı. Bu sefer Bedir'deki gibi az değillerdi. Yaklaşık 10 bin Müslüman Mekke'ye doğru yola çıkmak üzere Medine dışında toplandı. Ama bu büyük yürüyüşte bile Resulullah kan dökülmesini istemiyordu. Mekke'ye yaklaşırken 10 bin kişilik ordunun gece konaklaması tarihe geçecek bir manzara oluşturdu. Her birlik kamp yerinde bir ateş yaktı. Karanlık çöl bir anda yıldızlar inmiş gibi aydınlandı. Mekke'den bakanlar ufukta dizilmiş ışıktan bir nehir görüyordu. Bu görüntü Kureyş'in kalbine korku salmıştı. Bu sırada Ebubekir Resulullah'ın yanında geceyi izliyordu.
1: Ya Resulallah, bir zamanlar bu şehirde sana inananların sayısı bir elin parmaklarını geçmezdi. Bugün 10 bin Müslüman seninle beraber yürüdü. Rabbimiz ne büyüktür ki küçük tohumları böyle bir ormana çevirdi.
0: Resulullah tebliğ görevini yerine getiriyordu. Kalpleri çevirense Allah Teala'ydı. Bugün bu ateşler sadece ordunun değil, karanlık kalplerin de aydınlanması içindi. Böylece Mekke'ye girerken kılıç değil, merhamet galip gelecekti. Kureyş'in önde gelenlerinden Ebu Süfyan, ordunun büyüklüğünü anlamak için gözetleme yapıyordu. Derken tutuklanıp kampa getirildi. Onun için bu manzara bütün bir hayatın hesabı gibiydi.
2: Ey Ebu Süfyan, işte Muhammed'in ordusu. Bak ve gör.
0: Ebu Süfyan gözleriyle 10 bin ateşi taradı. Toprağın sakinliği içinde büyük bir kudret hissi vardı.
3: Bu ne büyük bir ordu. Ey Abbas, bu kadar kişi ne zaman onun etrafında toplandı? Demek ki sizin dininiz bize fark ettirmeden büyümüş.
4: Ey Ebu Süfyan, bu insanlar bir adamın peşinden değil, Allah'ın gönderdiği Resul'ün peşinden gidiyor. Yıllarca onu yalanladınız, zulmettiniz. Ama o sizin için bile bağışlanma diledi. Bugün dilersen sadece bedenini değil, kalbini de kurtarabilirsin. İman et, iki cihanın da kazananı ol.
3: Ben, içimde bir şeyler kırılıyor. Bu gücü, bu düzeni görünce bunun sadece insan işi olmadığını anlıyorum. Söz veriyor musunuz? Eğer iman edersem, dün yaptıklarımın hesabını bu şehirde benden sormayacak mısınız?
0: İslam, geçmişi silen bir dindi. Ebu Süfyan bugün iman ederse, dün yaptıkları Allah'ın takdirine kalırdı. Hazreti Peygamber onu bağışlanmaya davet etti. O gece Ebu Süfyan'ın kalbinde yıllarca biriken inat buzları erimeye başladı.

0: başladı. Sonunda İslam'a yöneldi ve ertesi gün Mekke halkına şu sözleri söyleyecekti: "Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse emniyettedir." Ama asıl güven cümlesini Resulullah söyleyecekti. Sabah olduğunda 10 bin kişilik ordu Mekke'nin kapılarına doğru yürüdü. Bu yürüyüşte ne zafer naraları ne kibirli sloganlar vardı. Resulullah'ın başı devesinin üzerinde öylesine eğikti ki mübarek sakalı bindiği hayvanın eyerine değiyordu. Dudaklarında şükür dolu dualar vardı. Ebu Bekir bu manzarayı izlerken gözleri doldu.
1: "Ya Resulallah, nice komutanlar gördük. Zaferler kazandıklarında başları bulutlara değer, göğüsleri kabarır. Sense ümmetin başı olduğun halde başını eğiliyor. Kendini sıradan bir kul gibi görüyorsun. İşte bu yüzden bugün sadece Mekke değil, kalpler de sana açılıyor."

وأزلفت الجنة للمتقين.

0: Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi, sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak. Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı? Veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı? Denilecek. Artık onlar ve o azgınlarla iblisin askerleri hepsi birden tepe takla oraya atılırlar. Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler. Allah'a andolsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok. Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır. Çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur.
2: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bahattin Atabey. Enfal Suresi 49 ila 58. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse, hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Melekler kafirlerin yüzlerine ve artlarına vura vura ve hadi tadın yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin. Ey kafirler! Bu sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar etmişler, Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, azabı çetin olandır. Bunun sebebi şudur. Bir toplum kendilerini

0: kendilerinde bulunan iyi davranışları değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlar, biz de onları günahları sebebiyle helak etmiştik ve Firavun ailesini de suda boğmuştuk. Hepsi de zalim kimselerdi. Şüphesiz Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir. Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlara vereceğin cezayla arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar. Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Salih Aleyhisselam'la Semud kavmi arasında geçen kıssa şu ayetlerde anlatılmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Araf Suresi 73.
5: Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Gerçekten size Rabbinizden benim peygamber olduğumu gösterecek açık bir delil geldi. İşte size bir mucize olarak Allah'ın şu devesi. Bırakın onu da Allah'ın mülkünde yesin içsin. Sakın ona bir kötülük etmeyin. Yoksa sizi elem dolu bir azap yakalar.
3: Araf Suresi 79.
6: Artık Salih onlardan yüz çevirdi ve andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size nasihatta bulundum. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz dedi.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Enam Suresi 160 ila 165. Ayetler.

0: Ben Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed! De ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. De ki, her şeyin Rabbi o iken, ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünde halifeler, oraya hakim kimseler yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir ondan. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Taha Suresi 25-36. Ayetler. Hazreti Musa'nın duası.
2: Musa dedi ki, Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü arttır, onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin.
3: Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Nisa Suresi 142-147. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size niçin azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her bölümde yeniden düşünmeye, yeniden anlamaya bir davet. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat her pazartesi saat 20.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Rum Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önünde sonunda Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkındaysa tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki, insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

0: Düşünce ve Hayatta Sahih-i Buhari.
1: Hem Düşünce ve Hayat programında Vav Radyo'da hepinizi sevgili selamlıyorum. Ben Deniz Ekrem Demirli. Programımızda İmam Buhari'nin Sahih Buhari'sinden okumaya devam ediyoruz. Kitab-ül Hac'daydık. 127. babdaydık. İhrama girme sırasında başının saçlarını yapışkan bir şeyle toplayıp keçeleştirme ve ihramdan çıkışta da saçlarını kestirme. Bu hadisi okumuştuk. Hazreti Peygamber'e diyor ki Hazreti Hafsa, ya Resulallah, insanların hali nedir ki onlar umreyle ihramdan çıktılar, sen umreden çıkmadın. Peygamberimiz dedi ki ben saçlarımı toplayıp keçeleştirdim, yani böyle sertleştirdim. İşte kurbanımı da Kabe makamına gerdanlık taktım diye daha önce de zikredilmiş idi. Yani bu dolayısıyla saçları böyle yapılabiliyor yani. İhramdan çıkış sırasında saçları kestirmek. Resulullah diyor hacında başını saçlarını kestirdi der diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başlarını tıraş edenlere rahmet eyle diye dua etmiş. Sahabiler saçlarını kısaltanlara da dediler. Resulullah yine saçlarını kestirenlere mi? Şimdi kestirmek mi kısaltmak mı? Yani böyle bir konu ortaya çıkıyor. Sahabe böyle dua ediyor. Sahabiler tekrar ya Resulullah saçlarını kısaltanlara da rahmet buyursun. Bu defa bir kez saçlarını kısaltanlara da merhamet eyle diye dua

etti diyor. Demek ki yani burada şimdi takdim tehir var. Yani saçları kestirmek daha üstün ama kısaltanları da o dua yapılmış oluyor. Aynı hadis tekrar ediliyor. Ondan sonra sahabi işte saçları kısaltanlara deyince peygamberimiz onu da eklemiş oluyor. Abla İbni Ömer, peygamber efendimiz ve sahabilerden bir kafile tıraş olup saçlarını kestirdi. Sahabinin bazı da saçlarını sadece kısalttı. Yani demek ikisi de olabiliyor. Yani İbni Abbas'tan aktarıyor. Muaviye, ben Resulullah'ın başında saçının bir parçasını miskas denilen enli ok ve bıçakla kesip kısalttım. Yani Muaviye'de Hazreti Peygamber'in diyelim ki hacdaki berberlerinden birisi yani olmuş oluyor. Temettü hacı yapan kimsenin umreyi yapmasının ardından çıkışına saçlarını kısaltma babı. Yani bu tabii saçları kısaltma meselesi ihrama girmenin bir parçası. Yani hep insan geriye doğru çekiliyor. Yani saçlar bir diyelim ki büyüme, bir gelişme işareti. Oradan geriye çekiliyorsun. Yani sürekli bir acziyete doğru, doğuma doğru vesaire. Ve bunlar daha sonra tasavvufta takip ediliyor bu konular. İbn Abbas diyor, peygamber Mekke'ye geldiğinde beraber de kurbanlık sergitmesinin sahabilerine Beyt-i Tavaf ve Safa ile Merve arasında sayet etmelerini, sonra da ihramdan çıkmalarını söyledi. Bunu daha önce okumuştuk. Kurban Bayramı'nın birinci günü Kabe'yi ziyaret tavafı. Şimdi Kurban Bayramı'nın birinci günü Kabe'yi farz olan ziyaret tavafını yapmak. İbn-i Müslim Ayşe'den ve İbn Abbas'tan Hazreti Peygamber ziyaret tavafını geceye kadar geri bırakırdı diye aktarıyor. Abbas da Hazreti Peygamber birinci günden sonraki Mina günlerinde Beyt'i ziyaret ederdi diyor. Yani Kurban Bayramı'nda neler yapılıyor? Tabii Kurban Bayramı hani hacda geçtiği için oradaki şeyleri söylüyor. İbni Ömer ifada için bir tavaf yapar, sonra Mekke'de gündüz uykusunu yatar, sonra nahr günü Mina'ya gelirdi. Efendim, Hazreti Ayşe şöyle diyor, vedasınız peygamberle beraber hac yaptık, Kurban Bayramı birinci günü ifada tavafını yaptık. Tavafın ardından Safiye binti Hüyey haiz oldu. Ondan sonra Ayşe diyor ki, Hazreti Peygamber Safiye'den herhangi bir erkeğin kendi katından isteyeceği şeyi istedi. Ayşe dedi ki, ya Resulullah, Safiye haizlidir dedim peygamber. O bizi seferimizde hapsedicidir. Bu daha önce de geçmişti yani başka şekillerde. Hazreti Peygamber Efendimiz böyle söylüyor yani şeye. Ya Resulullah, Safiye bayramın birinci günü ifade tavafını yaptı dediler. Bu haber üzerine peygamber, öyleyse haydi yola çıkın dedi. Evet. Yani demek yani birinci gün şey tamamlanmış olabiliyor. 131. bab, Hacı Akabe cemresini akşama girdikten sonra taşladığı yahut unutarak veya bilmeyerek kurban kesmeden önce tıraş olduğunda yani üzerine bir sıkıntı yoktur diyor. Hazreti Peygamber'e veda hacında Mina'da kurban kesmek, tıraş olmak, cemre yani taşlamak ve geriye bırakma hakkında söylediğinde peygamberimiz darlık yoktur. Yani hepsi yani olabilir. Bu daha önce de geçmişti yani bu hadis-i şerifler. Fakat bugün tabii şey böyle değil yani artık fıkıh yani oturmuş yani gelenek oturmuş. Biz tabii ona göre hac yapıyoruz. Ona göre hareket ediyoruz. Veda hacına Mina'da bayramın birinci gününde peygambere sualler soruyorlardı da peygamberimiz darlık yok buyuruyordu. Bu daha önce geçmişti bu hadis-i şerifler. Yani darlık yoktur demek yani olabilir yani böyle de olabilir. Çeşitli bahisler vardı bununla ilgili. Cemre yanında binek üzerinde fetva verme. Resulullah Mina'da durdu. İnsanlar kendisine sormaya başladı. Bir adam, ben bilemedim de kurban kesmeden önce tıraş oldum dedi. Resulullah, kurbanını kes, günah yok buyurdu. Diğer biri geldi, bilemedim de cemreyi taşlamadan önce kurbanımı kestim dedi. Cemreyi yap dedi, darlık yok dedi. Resulullah o gün taş atmak, kurban kesmek, tıraş olmak, tavaf etmek gibi birinci günün işlerinden öne geçirilmiş veya geriye bırakılmış hiçbir şey sorulmadı ki cevabında yap da günah yok buyurmuş olmasın. Şimdi bu tabii yani bence yani bu hadis-i şerif böyle hüküme müsait bir hadis-i şerif değil. Çünkü bunlar öğrenme sadedinde, öğrenme günlerinde söylenen konular. Yani ama gelenek bir şekilde oturduktan sonra ya da bu bilgi yayıldıktan sonra artık insanlar bu işte öne yapıyorsa işte sadakası vardır, başka bir şey vardır vesaire filan. Yani fıkıh bunları kurallara bağlıyor. Yani burada şimdi hakikaten fıkıh takip etmek lazım. Yani çünkü yani neçe itibariyle yani peygamberimizden hadisini böyle mutlak olarak düşünüp yani bu böyledir demek doğru değil. Elbette ki peygamberin hadisidir burada belirleyici olan ama gerekçelerini zaten söylüyor. Yani peygamberimiz de söylüyor, sahabe de söylüyor. Yani diyor bilmiyorduk diyor. Yanlışlıkla yaptık, hatayla yaptık. Şöyle oldu, böyle oldu filan. Şimdi adam ömründe bir kez hac yapıyor. Yanlışlıkla kurbanı önce kesti. Şimdi hani olmadı. Yani değil yani peygamberimiz diyor tamam diyor, olur diyor ama bu bundan sonra da böyle olur. Yani kurallar var ama bu tarzda yapabilirsiniz demek değildir. Yani dolayısıyla şimdi hadisleri biraz böyle düşünmemizde fayda var.
Abdullah İbni Amr İbni As şöyle aktarıyor. Peygamber nahir günü hutbe

okurken yanında hazır bulunmuştur. Hutbe akabinde birisi peygambere doğru kalktı da ben şu iş şundan evvel yapılacak sanıyordum dedi. İşte bunlara peygamberimiz darlık yoktur diye cevap vermiş oldu. Başka bir hadis-i şerif okuyalım. Resulullah dişi devesi üzerine durdu deyip geçen hadis olduğu zikrediyor. Mina günlerinde hutbe, babul hutbe fi eyyamin Mina, yani o günlerde hutbe okuma bahsi. Bize İkrime İbn Abbas'tan aktarıyor. Resulullah Efendimiz yani nahır günü, Mina, nahır kurban yani günü Mina'da insanlara hutbe okudu. Bu hutbede ey insanlar bugün hangi gündür diye sordu. İnsanlar içinde haram olan gündür dediler. Resulullah burası neresidir diye sordu. İçinde haram olan beldedir dediler. Bu ay hangi aydır dediler. İçin haram aydır dediler. Resulullah işte kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız bu belde içinde bu ayda bugünde bugünün haramlığı kadar birbirinize haramdır buyurdu. Ve bu sözleri birkaç defa tekrar etti. Sonra başını yukarı kaldırdı da ey Allah tebliğ ettin mi? Ya Allah tebliğ ettin mi? Dedi. İbn Abbas bu hadisi böyle naklettikten sonra canım kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sözler muhakkak ki Resulullah'ın ümmetine vasiyetidir. Yani burada hazır bulunan kimse hazır bulunmayana bunu tebliğ etsin. Benden sonra birbirinizin boyunlarına vuracak kafirlere dönmeyiniz dedi. Yani bu hakikaten çok mühim bir hadis-i şerif. Yani haccın amaçlarından bir tanesi. Yani birbir ırzınıza işte birbir canınızı vesaire katletmeyin. Çok önemli bir hadis-i şerif gerçekten. Amr bin Dinar haber verip şöyle dedi. Cabir bin Zeyd'den işittim. İbn Abbas'tan. Peygamberimiz Arafat hutbe okuyordu diyor. Aynı hadis burada tekrar ediliyor. Fakat burada şimdi Peygamberimiz o soruları soruyor. Sahabe şöyle cevap veriyor. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Şimdi muhtemelen ikisi birden oluyor. Yani sahabenin bir kısmı diyor ki Allah ve Resulü en iyi bilendir. Ama bir kısmı sanki Peygamberimiz soru zordu zannederek cevap da veriyor olabilirler yani. Ondan sonra peygamberimiz işte nahir günü değil mi dedi. Evet kurban kesme gündür dedik. Bu ay hangi aydır? İşte Allah ve Resulü en iyi bilen dedik. O yine sükut etti. İşte biz adını değiştirecek zannettik diyor. Bu da çok önemli yani. Zülhicce değil mi buyurdu. Evet dedik diyor. Ondan sonra geliyor. Bunun üzerine kanlarınız mallarınız bu beldeniz içinde haram olduğu gibi birbirimize Rabbinize kavuşacağı kadar haramdır. Peygamberimiz ondan sonra diyor ki ey Allah şahidi ol dedi. Sonra burada hazır bulunanlar hazır bulunanlara tebliğ etsin. Bu tabi veda hadisinde geçen bir şeydir. Yani ifadedir. Aynı hadis burada tekrar ediyor. 134. bab su içirme vazifesi sahipleri yahut onlardan başkaları Mina geceleri süresinde Mekke'de gece geçirirler mi? Şimdi İbn Ömer'den peygamber su içirme sahabilerine Mina gecelerini Mekke'de geçirme geceleme hususuna ruhsat vermiştir diye aktarıyor. Ondan sonra bu veda haccı geliyor. Ondan sonra yani burayla ilgisini tam zikretmiyor ama böyle geçelim biz. 217. Peygamberimiz diyor Ubeydullah İbn Ömer'den peygamberi izin verdi diye haber verdi. Buhari şöyle diyor. Abbas İbn Abdülmuttalip hacılara su ve şerbet dağıtma vazifesinden dolayı Mina gecelerine Mekke'de kalmak üzere peygamberin izin istedi. Peygamber ona izin verdi. Başka bir hadis-i şerif. Yani normalde herkesin Mina'da olması gerekiyor hacıların ama bunların görevleri var. Görevleri dolayısıyla böyle olabilir diye görev vermiş oluyor. Peygamber işte kurban günü kuşluk vaktinde Akabe cemresini taşladı. Bundan sonraki teşrik günlerinde ise cemreleri güneşin ortadan meyliyle batış arasında taşladı diyor. Bu da daha önce geçmişti benzer bir hadis. Ben diyor İbni Ömer'e sordum diyor. Teşrik günlerindeki cemreleri ne zaman atayım? İbni Ömer de imamın yani hac emirinin atma başladığı zaman sen de yani burada şeye uy diyor. Yani hadis şudur diye değil imama uy diyor. Bu da bir konu yani orada bir imam var imamla beraber. İbn Ömer diyor ki biz diyor Resulullah zamanında diyor vakti gözetler dururduk da güneş zamanı semanın ortasından batıya meylettiğinde atardık demiş diyor. 136. Akabe cemrelerinin vadinin ortasından atılması. Diyor ki Abdullah İbni Mesud Akabe cemresini vadinin ortasından attı diyor. Buralarda artık yani bir değişiklik yok yani artık bugün nasılsa öyle yapılıyor. Bir takım insanlar bu Akabe cemresini vadinin üstünden atarlar dedim. Cemrelere yetişer taş atma bahsi. Abdullah İbni Mesud büyük cemreye yani Akabe cemresine vardığında beyti sol tarafına, Mina'yı da sağ tarafına alıp 7 tane çakıl taşı attı. Sonra kendisine Bakara suresi indirilmiş olan peygamberle cemre işte böyle taş attı demiştir. Aynı hadis burada tekrar ediliyor. Başka bir hadis-i şerif. Yani 7 tane atılması lazım. Bunlarla ilgili ben yazılarda yazmıştım. Yani taş atmak nedir, diğer konular filan. Belki merak edenler İbadet Metafizi kitabına bakabilirler.

zaten tekrar etmenin bir şeyi yok. Her bir çakılın beraberine tekbir getirmek. Bana Abdurrahman bin Yezid aktarıyor. İbni Mesud'la hac etmiş. İbni Mesud Akabe Cemresi'ni taşladığında vadinin içine girmiş. Orada bulunan ağacın hizasına geldiğinde onu yanlamış ve oradan 7 tane çakıl taşını her birini atışla beraber tekbir getirerek atmıştır. Bundan sonra da kendisinden başka hakik ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki üzerine El-Bakara suresi indirilmiş olan zaten Hazreti Peygamber işte tam burada dikilip atmıştır. Yani peygamberin attığı yerden yani atmış oldu. Akabe Cemresi yanında durmayan İbni Ömer peygamberden olmak üzere söylemiş diyor. Bakalım. İbni Ömer El-Cemretü dünya 7 çakıl taşı atar. Yani diğer yani Cemre'de her çakıl taşın ardından Allahu Ekber diye tekbir ederdi. İleriye geçip vadinin ortasındaki düzlüğe girer ve oradan kıbleye yönelip uzun bir dikiliş yapar ve iki elini yukarıya kaldırarak dua eder. Bundan sonra Orta Cemre'ye taş atar. Bundan sonra İbn Ömer vadinin kuzey cihetine doğru yürür. Vadinin içindeki düzlüğe girer. Burada da kıbleye karşı yönelmiş olarak uzun süre dikilir. Ellerini kaldırarak dua eder. Uzunca dikilirdi. Yani şöyle derdik işte peygamber burada attı. Yani böyle bunların ne olduğu, ne anlama geldiği yani bu konular herhangi bir bilgi vermiyor. Burada esas olan şey Hazreti Peygamber'in attığı şekilde atmak. Yani buna odaklanıyor. Başka bir konuya odaklanmıyor. Abdullah İbni Salim aktarıyor. Abdullah İbni Ömer Cemret Dünya 7 tane çakıl taşı atar ve her bir çakılın üstüne Allah aynı hadis-i şerif tekrar ediyor. Resulullah Mina Mescidine yakın olan Cemre'ye taş attığında ona 7 çakıl taşı atar ve her bir çakılı attıkça da Allahu Ekber derdi. Sonra önüne doğru ilerler ve kıbleye yönelmiş ve iki elini yukarı kaldırmış olarak dua eder ve duruşu uzatır. Yani şimdi sahaben yaptığının aynısını peygamberin yaptığını söylüyor. Ondan sonra başka bir hadis-i şerif. Resulullah'a iki elimle şu iki halinde güzel koku sürdüm. Biri ihrama girmek istediğinde, biri de cemre ve tıraşın ardından ihramdan çıktığında. Beyti ifade tavaf yaptığınız Ayşe Resulullah'a bu iki zamanda elleriyle güzel koku sürdüğünü söylerken her iki elini birden uzatmıştır. Başka bir hadis-i şerif, veda tavafının hükmü. İbn Abbas insanlara hac menseklerinin sonu beyti tavaf etmektir. Yani beyti tavaf edilerek veda hacı yapılıyor. Şu var ki bu veda tavafı hayızlı kadınlardan hafifletildi. Yani onlara vacip değil yani. Peygamber Efendimiz Mina'dan hareketle muhassab mevkiine geldi ve burada öğle ikindi akşam yatsı namazını kıldı. Sonra bu muhassaptan bir miktar uyudu. Beyte doğru hareket etti ve veda tavafı yaptı demiş. Başka bir bab. Kadın hacın rüknü olan ifade tavafını yapmasının ardından hayızlandığında Hazreti Ayşe ve Safiye validemizle ilgili hadis aktarılıyor. Bunu da geçelim. İbn Abbas'a ifade tavafına yapmış da sonra hayız olmuş kadının durumunu sordular. İbn Abbas onlara ifade tavafını yapmış da sonra hayız olmuş bulunan kadın Mekke'den memleketine hareket eder dedi. Sorucular biz senin sözünü almayız. Zeyd bin Sabit'in sözünü de bırakmayız dediler. İbn Abbas Medine'ye vardığınızda bu meseleyi başından geçmiş kimseye sorun dedi. Medine'ye geldiklerinde bu meseleyi sordular. Sordukları kimseler içinde Ümmü Süleym de vardı. Ümmü Süleym onlara Safiye'nin hadisini aktardı. Evet, yani böyle yapar diye bunu aktardı. İbn Abbas demiş ki ifada tavafını hayızdan evvel yaptığı zaman böyle hayızlı için veda tavafını terk edip memleketine dönmesine ruhsat verildi. Yani aynı şey tekrar etmiş oldu. Kadınlarla ilgili bir durum. Burada Hazreti Ayşe'nin o yani hayız olmasıyla ilgili hadis tekrar ediliyor burada. Dolayısıyla bunu tekrar okumaya gerek yok. Başka bir hadis-i şerif. Enes bin Mali'ye dedim ki diyor birisi peygamberin hatırladığın bir şeyi bana haber ver. Zülhicce'nin 8. günü olan terviye gününde öğle namazını nerede kıldı diye sordum. Enes Mina'da kıldı diye cevap verdi. Ben yine Enes'e Mina'dan memleketlere dağılma günü ikinin namazını nerede kıldı dedim. O da Muhassab'da kıldı dedi. Sen de emirlerinin yapmakta oldukları gibi yap. Yani emirlerinde yani şey şimdi bu nedendir bilmiyoruz tabii. Yani hac uygulamaları değişiyor. Yani herhalde bir takım kolaylıklar ve bir takım yani o organizasyonun gerektirmiş olduğu takım nedenlerle değişiyor. Yani bir yani bu daha sahabe döneminde. Yani sahabe dönemiyle yani Mekke yani bu organizasyon daha sahabe döneminde bir farklılık arz etmeye başlıyor falan. Şimdi bunun nedenlerini tabii insanlar tartışmış mı bilmiyorum. Yani bu konularda hani makaleler var mı onlara bakmak lazım. Ama çok iyi bir örnek olabilir bu. Yani sahabenin yani emirlerin şöyle diyelim yani resmi uygulama ile hadislerdeki arasındaki farklılık şeyde ortaya çıkıyor. Yani daha sahabe döneminde

Mekke'ye girmeden önce alt tarafındaki Zutuva mevkiinde konaklama. Şimdi İbni Ömer Akabe yolunda iki tepe arasında bulunan Zutuva mevkiinde geceyi geçirir. Sonra Mekke'nin yüksek tarafında bulunan tepeden Mekke'ye girerdi. Mekke'ye hacı yahut umre yapıcı olarak geldiğinde devesini başka yerde değil ancak Mescid-i Haram'ın kapısı yanındaki çökertir. Sonra içeriye girer. Yani bugün tabii bunlar yapılması mümkün değil tabii. İşte sonra 7 defa tavaf eder. Bunlardan ilk üçünü koşarak, dördünü de yürüyerek yapar. İyiydi. Şimdi Resulullah Ömer İbni Hattab ve İbni Ömer konakladılar demiştir. Burada konaklamıştır demiştir. Evet. Mekke'de dönme sırasında Zutuva mevkiinde konaklama. Şimdi İbni Ömer Mekke'ye gelirken Zutuva mevkiinden geceler sabah olunca bunu okumuştuk daha önce. İbni Abbas şöyle diyor. İslam gelince Müslümanlar buralarda hac mevsiminde alışveriş etmekten güya hoşlanmamışlardı. Zülmecaz ve Ukaz. Yani buralarda panayırlar vardı biliyorsunuz. Nihayet hac mevsimlerinde ticareti Rabbinizden rızık istemenizde sizlere bir günah yoktur ayeti indi. Yani bir takım panayırlar var orada. Müslümanlar buna rahatsız oluyorlar. Yani hani buralara gitmek istemiyorlar. Ondan sonra fakat şey yapılıyor. Yani daha sonra bu ayet kerime gelince yapabiliyorlar. Yani oralara ticarete gidebiliyorlar. Burada da şey var işte yani hacla birlikte ya da Müslümanlıkla birlikte önceki kültürden kopma duyarlılığı var burada da. Hazreti Ayşe şöyle dedi. Safiye Mina'dan dağılma gecesi hayız oldu. Bunu daha önce okumuştuk. Burada Hazreti Peygamber işte Safiye şey diyor. Hay kökten kazıyıcı, kesici kadın. Bu tabiri kullanmış oluyor. Evet. Böylece hac bahisleri bitmiş oluyor. Yani birçok tabii böyle hacla ilgili birçok konu var ama hadislerin önemli bir kısmı tekrar yani birbirlerini tekrar ediyor. Çeşitli yönlerini anlatan hadisler zikrediliyor. Böylece en aşağı yukarı yani şeyi gördük biraz. Hacda Peygamber Efendimiz'in bir önceki kültürü değiştirme yani daha doğrusu Mekkelilerin hac anlayışını değiştirme. Onun için mesela Arafat burada çok önemli. Ensar'ın hac alışkanlığını değiştirme. Bu Safa ve Merve burada yine çok önemli. İşte alışveriş merkezlerinden uzak durmalar filan mesela bunlar. Ama bunu da değiştiriyor mesela ayet-i kerime. Uygulama mesela belli bir kurala, bir düzene bağlansa bile öğrenme sürecinde mesela sahabenin Peygamberimizin kolaylık istemesi ve Peygamberimizin bunu tolere etmesi bu önemli. İşte namazların cem edilmesi vesaire gibi bütün bu konular buralarda zikredilmiş oldu. Bir de işte Mekke'ye nereden girilecek, nereden çıkılacak, işte kurbanlar, işte hac, umre vesaireleri filan bunları bu şekilde zikretmiş oldu. Şimdi bunun akabinde umre bahisleri geliyor. Bu da epey uzun süreceye benziyor ama bunu da okuyalım. Şimdi umre bahisleri, umrenin vacip oluşu. İbni Ömer her bir kimse üzerine muhakkak bir hac ve bir umre borcu vardır demiş. İbni Abbas da umre Allah'ın kitabında hacla beraber zikredilmiştir diyor. Şimdi bugün tabii hac ve umre tam ayrışmış. Yani hac mevsiminde olan umre zamandan bağımsız olarak hani olana diyoruz. Umre diğer umreye kadar yani bir umre ile diğer umre arasındaki zaman içinde işlenilen küçük günahlara kefaret diyor. Ondan sonra ikinci babda hac yapmadan evvel umre yapma. İbni Ömer beis yoktur yani yapılabilir diye cevap vermiş. Peygamber Efendimiz hac yapmadan evvel umre yaptı demiştir. Ondan sonra başka bir hadiste ben İbni Ömer'e bu hacdan evvel umre yapma meselesini sordum deyip yukarı hadisi aktarıyor. Üçüncü bab peygamber kaç kere umre yaptı? Müfessir Mücahid İbni Cebr şey demiştir. Urve İbni Zübeyir ile beraber Medine Mescidine girdim. Abdullah İbni Ömer'i Ayşe'nin hücresine dayanıp oturmuş halde bulduk. Bazı insanlar da mescitte kuşluk namazı kılıyordu. Biz İbni Ömer'e bunların kuşluk vaktinde mescitte toplanıp kıldıkları namazların hükmünü sorduk. İbni Ömer kuşluk namazı için veya bu amaçla mescitte toplanan bidattır diye cevap verdi. Sonra Urve İbni Ömer'e Resulullah kaç kere umre yaptı diye sordu. İbni Ömer bir Recep ayında olmak üzere 4 umre yaptı dedi. Biz İbni Ömer'in bu son cevabındaki hatayı kendisine yani döndürmek istemedik. Bu sırada biz müminin anası Ayşe'nin kendi odası içinde dişlerini fırçalamasından çıkan hışırtıyı işittik. Urve teyze sıfatıyla Ayşe'ye ya anne ey müminin annesi Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Ömer'in söylemekte olduğu sözü işitiyor musun dedi. Ne söylüyor dedi. İbni Ömer Resulullah biri Recep'te olmak üzere 4 umre yaptı dedi. Ayşe Allah Ebu Abdurrahman rahmet eylesin. Resulullah'ın yaptığı umrelerin hepsine kendisi muhakkak şahit olmuştur. Halbuki Resulullah Recep ayında katiyen umre yapmamıştır dedi. Yani demek ki sahabe tabii yanlış hatırlıyor, yanlış biliyor da olabilir yani. Urve bin Zübeyir diyor, ben diyor teyzem diyor Ayşe'ye, İbni Ömer'in peygamber bir Recep olmak üzere işte 4 umresi var dedim. Resulullah Recep ayında umre yapmadı dedi.
Şimdi peygamberimiz kaç kere umre Enes bin Malik'e diyor. 4 umre Enes bin Malik diyor ki 4 umre yaptı, müşriklerin kendisini

Mekke'ye girmekten men ettikleri 6. hicret yılının Zülkade ayındaki Hudeybiye umresi. Yani birincisi Hudeybiye. Resulullah Mekkelilerle sulh anlaşması yapmış olduğu yılın gelen senesi Zülkade'sinde yapılan kaza umresi. Yani enteresan tabii. Hudeybiye'yi umre kabul ediyor. Yani yola çıkıldı. Allah, ben de bunu böyle yazmıştım acizane. Huneyn ganimetlerini taksim ettiği zaman olan Cirane umresi dedi. Ben Enes'e Resulullah kaç hac yaptı dedim. Bir hac yaptı diye cevap verdi. Peygamber kaç umre, tekrar hadis. Enes diyor ki Peygamber Mekkeliler kendisini geri çevirdiği yerde Hudeybiye umresi. Hudeybiye'den sonra gelen sene kaza umresi. 8. sene Zülkade'sinde bir umre ve hacı ile beraber bir umre. Yani toplam 4 tane umre, biri hacla beraber, onun dışında da 3 tane umresi olmuş oldu. Hudeybiye'den dönüşü, evet, aynı şeyi tekrar ediyor. Başka yine şey, Resulullah hac yapmadan önce Zülkade ayı için umre yaptı diyor ve dedi ki ben İbni Azib'den işittim, o Resulullah hac etmezden evvel Zülkade ayı için 2 kere umre yaptı diyor. Yani demek yani 3 müydü 4 müydü, ihtilaf buralardan kaynaklanıyor. Şimdi Resulullah Ensar'dan bir kadına seni bizimle beraber hac yapmanı alkoyan nedir diye sordu. Kadın, bizim bir su taşıyan devemiz vardı. Bu su devesine Ebu Fulan ile oğlu binip hacca gittiler. Kadın kendi kocası, kendi oğlunu kastetti. Evde bir su çekme devesi bıraktı. Biz de onunla bahçemizi suluyoruz dedi. Ramazan ayı olduğunda sen o ay içinde bir umre yap. Çünkü Ramazan içinde yapılacak bir umre bir hac gibidir. Yahut Resulullah'ın söylediğinden olarak ona yakındır buyurdu. Yani şey böyle. Evet. Muhasep gecesinde ve ondan başka gecelerde umre yapmak. Biz Resulullah'ın beraberinde Zülkade'yi, Hazreti Ayşe diyor, Zülkade'yi tamamlayıcılar, Zülhicce hilalini karşılayıcılar olarak, yani Zülhicce'ye doğru Medine'den yola çıktık. Nihayet Resulullah bizlere, sizden kim hac niyetiyle ihrama girip telbiye etmek isterse öylece ihrama girsin ve telbiye etsin. Umre niyetiyle ihrama girip telbiye etmek isteyen de umre niyetiyle ihrama girip telbiye etsin. Ben de eğer kurbanlık sevk etmemiş bulunaydım muhakkak umre ile ihrama girer. Bu daha önce geçmişti. Geçen hadis-i şerif, yani Hazreti Ayşe validemizin hayızlı olduğu hadis. Tenim mevkiinde umre yapma. Bu da yine aynı hadiste, hani Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ayşe'yi kardeşiyle beraber, Abdurrahman'la beraber şeye göndermesi, Tenim'e göndermesiyle ilgili. Şimdi diyor ki Peygamber Efendimiz ve sahabileri hac niyetiyle ihrama girip telbiye ettiler. İhrama girdiklerinde Peygamber ile Talha'dan başka kimsenin beraberinde kurban yoktu. Bir de Yemen'de gelmiş Hazreti Ali, işte Yemen tarafına gelmiş, ona kurbanlık vardı. Ali, ben Resulullah'ın ihrama girdiği gibi ihrama girip telbiye ettim demiş. Resulullah sahabilerine hacı umre çevirmelerine, Kabe'yi tavaf etmelerine, sonra saçlarını kısaltmalarına ve ihramdan çıkmalarına izin verdi. Yalnız beraberine kurban olanlar şey yapsınlar dedi. Yine aynı hadis burada devam ediyor. Hazreti Ayşe validemizle ilgili kısmı zikrediyor. Bu hadis yine tekrar ediyor burada. Abdurrahman'la beraber Tenim'e gönderme hadisini tekrar ediyor 7. şeyde. 8. bab, umrenin ecri yüklenilen yorgunluk miktarına göredir. Ya Resulullah, insanlar hac ve umre ibadetlerinin ikisini de yapmış olarak, aynı hadis yani Hazreti Ayşe validemiz diyor. Yani ben diyor şey yapamadım diyor. Kardeşle beraber Tenim'e gönderilmesi meselesi. Umre yapan kimse umre tavafını yaptıktan sonra Mekke'den çıktığı takdirde umre tavafı ona veda tavafı yerine kafi gelir mi? Ondan sonra yine aynı hadis burada tekrar edilecek. Yani bütün aslında umre bahsinin bu hükümlerle ilgili kısmını Hazreti Ayşe validemizin bu işte umre hac meselesi ilgili ve hayız gördüğü hadiseye dayandırıyor. Yani orada, çünkü Hazreti Ayşe validemiz diyor ki yani ben diyor yani aynı sevabı alamadan geri dönüyorum diyor, bu mağduriyet diyor. Peygamberimiz de yani sen de ona ortaksın yani demiş oluyor. Şimdi işte burada ağlıyor. Sahabelerin sözlerini söyledim, işittim. Ben ise diyor Hazreti Ayşe umreden ve sahih etmekte men olundum diyor. Hali nedir diye sordu. Ben namaz kılamıyorum dedim. Peygamber, bu hal sana zarar vermez. Sen de Adem kızlarından bir kadınsın. Onların üzerine yazılmış olan şey senin üzerine de yazılmıştır. Hac niyetinde sabit ol. Umulur ki Allah seni umreyle de rızıklandıracaktır buyurdu. Ayşe dedi ki artık ben peygamberin emrettiği gibi hac niyetim içinde bulundum. Nihayet hac fiillerini bitirip de Mina'dan dağıldığımız ve akabinde Muhassab'da konakladığımızda Resulullah kardeşim Abdurrahman'ı çağırdı ve kız kardeşini Ayşe'ye götür dedi. Yani o Tenim'e gitti, oradan tekrar umre niyetiyle umreye girmiş oldu.
İnsan hacda yapacağı şeyleri umrede de yapar. Şimdi peygamberimiz diyor, cihanedeyken yanına birisi geldi diyor. Gelenin üzerinde diyor hem bir cübbe vardı hem de kendisine haluk denilen güzel koku eseri yahut sarı boya bulunuyordu. Bu zat peygambere umrede nasıl yapmamı emredersin dedi. Tam sırada Allah peygambere vahiy indirdi de peygamber

Peygamber hemen bir bezle örtüldü. Bu da enteresan mesela. Ben de üzerine vahiy indirirken peygamberi görmüş olmamı çok arzu etmiştim. Ömer hemen bana gel üzerine Allah vahiy indirmiş oldu dedi. Peygamber'e bakmaz seni sevindirir mi dedi. Ben de evet dedim. Ömer örtünün bir tarafını kaldırdı. Ben başımı örtünün içine peygambere baktım. Peygamberin bir nevi horuldaması vardı. Ravi der ki zannediyorum erkek deve yavrusunun horuldaması gibi dedi. Peygamberden bu hale açılınca umreden soran kimse nerede buyurdu. Yanına birisi getirdi ona kendinden bu cübbeyi çıkar, elbisen ve bedenindeki bu kokunun izini yıka, sarı boyayı da pampak temizle, hacında yapacağın fiillerin benzerlerini umrenin içinde yap. Yani hacda neler yapıyorsan orada onları yapacaksın. Ben diyor peygamberin zevcesiyle teyzem Ayşe'ye şunu söyledim, Urve diyor. Daha yaşım küçüktü. Şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın alametlerindedir. Kim işte bu ayet-i kerimeyi sordum. Ben Safa ile Merve arasında dolaşmaktan dolayı hiçbir kimse üzerine günah olacağını zannetmiyorum dedim. Ayşe hayır. Bu daha önce geçmişti bir hadis-i şerif. Yani tavaf etmezse günah yoktur anlamını çıkarttım diyor. Hazreti Ayşe onu düzeltti. Bu böyle değil dedi diyor. Gerekçesini de söylüyor. Ensar hakkında inmiştir diyor bu ayet. Onlar diyor İslam'dan evvel diyor Menat putuna ibadet için telbiye ediyorlardı diyor. Menat putu Kudeyt mevkiinde hizasında bulunuyordu. Onlar kendi putları karşısında bulunan Safa ile Merve putları arasında sahi etmeyi günah sayarlardı. İslam dini gelince Ensar bunu Resulullah'a sordu. Bunun üzerine Yüce Allah şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. İşte bu ayet-i kerime inmiş oldu. Bu daha önce de okumuştuk bu hadis-i şerifi. Efendim, umre yapan kişi ihramdan ne zaman çıkar? Cabir'den aktarılıyor. Şöyle diyor, Peygamber Efendimiz diyor, veda hacında beraberine bulunan sahabelerine niyet etmiş oldukları haclarını umreye çevirmelerini, Beyt-i ve Safa ile Merve arasında tavaf etmelerini, saçlarını kısaltıp ihramdan çıkmalarını emretti. Yine Hudeybiye anlaşmasının hükmüyle olan Kaziye umresini yaptı. Biz de onun beraberine bu umreyi yaptık. Resulullah Mekke'ye gelince Beyt-i Tavaf etti. Biz de onun beraberine Beyt-i Tavaf ettik. Resulullah Safa ile Merve'ye gelip onlar arasında sahi etti. Biz de onun beraberine bu iki tepeye gelip onun beraberine sahi ettik. Bu sırada biz Resulullah'ın Mekke ailesinden herhangi bir kimsenin ona atış yapmasından perdeyi kuruyorduk. Yani olabilir yani bir suikaste uğrayabilir vesaire diye. Peygamberi bu şekilde muhafaza ediyorduk. Şimdi Resulullah'a diyor, o zaman diyor sordu bir arkadaşım diyor, Kabe'ye girdim o esnada. Hayır Resulullah o umrede Kabe'ye girmedi dedi. Arkadaşım yine Abdullah'a, Resulullah'ın Hatice binti Üveyddit için söylediği sözü aktar dedi. Resulullah da şöyle demiş, Hatice'yi cennette inciden yapılmış bir evle müjdeleyiniz ki onun içinde gürültü yoktur, çalışıp yorulmak da yoktur diyor. Başka bir hadis. Biz İbni Ömer'e umresinde Beyt-i Tavaf etmiş fakat henüz Safa ile Merve arasında sahi edilmiş olan kimse kadınına gelebilir mi diye sorduk. İbni Ömer, yani bu daha önce de geçmişti bu hadis-i şerif. Yani yoktu, peygamberimiz böyle bir şey yapmadı dedi. İbni Abdillah'a sorduk, o da sakın ha Safa ile Merve arasında dolaşmadığı için karısına yaklaşmasın dedi. Yani bunlar herhalde böyle ihtiyaç sorular değil de yani hükmü anlamak için sormuş sorular yani yoksa. Peygamber şöyle diyor Ebu Musa, ben diyor Yemen'den diyor Mekke peygamberin yanına geldim. Peygamber Mekke'nin batasında devesini çökertmiş haldeydi. Peygamber bana hacca niyet ettin mi diye sordu. Evet ettim dedim. Peygamber hangi nevi hacı ile ihrama girip telbiye ettin dedi. Peygamberin ihramlanması gibi ihrama girmekle dedim diyor. Peygamberi güzel yaptım. Sen Beyt-i Tavaf et. Safa ile Merve arasında tavaf et. Sonra da ihramdan çık buyurdu. Çünkü yani beraberine kurban yok. Sonra ihramdan çıkıp Kays'tan bir kadına geldim. Yani bu çok enteresan. Yani Kays'tan bir kadına geldim ne demek yani? Kadın başımı tarayıp ayıkladı. Sonra terviye günü niyetiyle ihrama girip telbiye ettim. Artık ben hac fiillerini soranlara hep böyle fetva verir oldum. Nihayet Ömer'in halifelik zamanı olunca o Allah'ın kitabını alırsak bu daha önce de geçmişti evet. Şimdi Esma her ne zaman Abdullah İbni Kaysan anlatıyor. Mekke'deki hacun mevkiine uğrarsa şu sözleri söylerdi. Allah Muhammed'e salat etsin. Biz veda hacında onun beraberinde bu hacun mevkiine inmiştik. O günlerde biz yükü hafif, biniti az, azlıkları az kimseler, azlıkları azdık. Ben kız kardeşim Ayşe, Zübeyir ve bizim gibi kurban sevk etmeyen falan ve filan kişiler hacı fes ile umre yaptık. Biz beyti el sürüp tavaf edince İhramdan çıktık ve sonra hac için öğle akabinde yeniden ihrama girdik. İnsanın hacdan yahut umreden yahut gazze seferine döndüğünde söyleyeceği sözler. Resulullah diyor gazze seferinde yahut hacdan yahut umreden döndüğünde araziden her yüksek yer üzerine 3 defa tekbir getirir. Sonra şunları söylerdi. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Yani Allah'tan başka
Allah birdir ve onun ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd onundur.

onundur ve o her şeye kadirdir. Ayi buna tay buna abidune secunel rabbine. Yani Rabbimize yöneldik, ona tövbe ettik, ona ibadet ediyoruz, ona secde ediyoruz ve ona hamd ediyoruz. Sadakallahu vaadi, Allah vaadini doğru çıkartmıştır ve Nasr abde kuluna yardım etmiştir ve hazimel ahsab vahde, tek başına o şey yapmıştır. Yani ahsabı başarısızlığa uğratmıştır. Şimdi Peygamberimiz fetih günü Mekke'ye geldiğinde Abdülmuttalip evlatlarının oğlancıkları karşıladı. Peygamber onlardan birisinin derisinin ön tarafına, diğerinin arka tarafına bindi. Yani kendi kabilesi, yani gençleri şey yapıyor. Deveye bindi ve o deveyle Kabe'yi tavaf etti. Şimdi yolcunun kendi menziline gündüzleyin gelmesi. Resulullah diyor Medine'de Mekke'ye giderken Zülhuleyfe'deki Şecere Mescidi'nde namaz kılmak, Mekke dönüşünde de vadinin ortasında Zülhuleyfe'de namaz kılmak ve sabaha kadar burada geceyi geçirmek adetindeydi diyor. Yine Enes bin Malik diyor Peygamberimiz sefer dönüşünde ailesi yanına gelmezdi. Ailesinin yanına ancak kuşluk vakti yahut öğleyle akşam vakti girerdi diyor. Yolcu gelmek istediği şehre ulaştığında ailesi yanına gece. Bu tabii yani yol, yani Peygamberimiz de daha çok yani hac yolculuklarından bunu yani bir bakıma sefer adabı olarak zikretmiş oluyor. Peygamberimiz seferden dönen yolcunun ailesinin yanına geceliğin gelmesini yasakladı diyor. Şehre geldiğinde bineği süratlendirme meselesi. Resulullah bir seferden gelip de Medine'nin yüksek yollarını görünce devesini salıvermek itiyadındaydı. Eğer bine deveden başka bir hayvan olursa onu harekete getirip hızlandırırdı. Yani biraz da sevinçle herhalde heyecanla böyle yapardı yani. Başka bir Medine sevgisinden dolayı bineyi harekete geçirirdi. Vatül buyute mine vabiha, evlerine kapılarından girin. Bu ayet diyor Ensar hakkında indi diyor. Cahiliye zamanında Ensar hac yapıp da evlerine geldiklerinde evlerinin kapılarından girmezlerdi de evlerine arka cihetinden girerlerdi. Bir kere Ensar'dan birisi yine böyle evine geldiğinde delikten değil de evinin kapısından girmişti. Bu kimse bu hareket sebebiyle ayıplanmıştı. Bunun üzerine iyilik ve taat evlere arkalarından gelmeniz değil, iyilik takva edip sakınmandır. Yani çok tabii böyle basit günlük hayatla ilgili tabii ayet-i kerime gelmiş oluyor ama ayet tabii istikameti değiştiriyor. Yani iyiliğin tanımını başka bir şey yaparak değiştiriyor. Ta ki muradlarınıza kavuşasınız ayet-i kerimesi indi. Ebu Hureyre'den gelen bir hadis-i şerif. Peygamberimiz şöyle diyor. Sefer azaptan bir parçadır. O sizden herhangi birinizin yemesine, içmesine, uykusuna mani olup düzenini bozar. Yolcu sefere ait işlerini bitirince ailesine dönmeyi hızlandırsın yani. Yani esas olan sefer değil yani hazardır yani aileyle olmaktır, beraber olmaktır filan böyle diyor. Dolayısıyla yani biraz bu son kısımlarda yani sefer adabına hani işi döndürdü. Abdullah İbni Ömer'in diyor beraberinde Mekke yoluna bulundum diyor. Yolda ona zevcesi Safiye binti Ebu Beyt'in rahatsızlığının şiddetlendiği haber ulaştı. Bu sebeple yürüyüşü çabuklaştırdı. Şafağın batmasının ardından bineğinden indi. Akşamla yatsı namazı arasında birleştirip kıldı. Sonra ben gördüm ki peygamber yürüyüş onun için mühim olduğu zaman akşam namazını geriye bırakır ve onunla yatsı namazı arasında birleştirirdi dedi. Bu böyle yani. Umre bahisleri de burada bitmiş oldu. Bundan sonra avlanma rızası babları geliyor. Şimdilik burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah bu kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi kısa bir aradan sonra Kur'an-ı Kerim'den okumaya devam edeceğiz.

0: Düşünce ve hayatta Kur'an-ı Kerim.
1: Efendim, Vahap Radyo'da Düşünce ve Hayat programında tekrar beraberiz. Programımızın bu kısmında Kur'an-ı Kerim'den, Kamer suresinden okumaya devam ediyoruz. 28. ayet-i kerimeye gelmiştik. Salih peygamberin kavmi, Semud kavminden devam ediyoruz. Biliyorsunuz Salih peygamberin kavmine bir deve gönderiliyor, bir deve veriliyor. Deve ile aralarında bir su taksimi konusu var. Yani bir enteresan tabii bir mucize. Ondan sonra bunun üzerinden, yani aslında konu tabii deve değil yani. Çünkü burada mesele peygamberin peygamber olarak kabul edilmesi ve peygamberin sözlerinin ne uyulması idi. Ondan sonra şimdi bunun karşısında kavminin tutumuna bakacağız. Yani kavmi ne yapıyor? Şimdi ayet-i kerime diyor ki وَنَبِّهُمْ onlara bildir dedik diyor. Yani Salih peygambere dedik ki kavmine bildir. اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلِّ شِرْبٍ مُحْتَزَرْ su aralarında sırayla paylaşılacağını bildir. Her içim sırasında kendisi hazır bulunacak. Yani bunun üzerine arkadaşlarına seslendiler. O da silahına sarıldı ve deveyi yıktı. Ondan sonra fenadev sahibahum fetaata faqar fekeyfe kana azabi ve nuzur. Şimdi yani onlara bir şey söyleniyor fakat onlar bu kurala uymuyor. Yani daha doğrusu Allah'ın emrine ya da peygamberin sözüne uymuyorlar. Uymadıkları gibi böyle haddi aşıyorlar. Yani yalanlamanın ötesine geçerek haddi aşıyorlar. Cenab-ı Hak da diyor ki fekeyfe kana azabi ve nuzur. Yani benim hani uyarım nasıl? Şimdi bu sure böyle gidiyor. Yani keyfe kana azabi ve nuzur. Yani benim şeyim nasıl, bunu gör gibi böyle gidiyor. İnna ersalna aleyhim sayhatan vahidatan fekanu keheşimil muhtazir. Tabi kelimeler arasında bir takım ilişkiler var. Yani mesela yukarıda ne demişti? Muhtadar. Burada muhtazir. Yani bu kelimeyi kullanıyor. Bunlar bir anda onların üzerine bir sayha, bir feryat, bir çığlık gönderdik. Yani büyük bir ses. Fekânû keheşîmil muhtazir. Yani sanki böyle çalı çırpıntı gibi oldular. Yani kurumuş böyle şeylere döndüler yani. Yani burada da bir ilişki var. Çünkü yani kurumuş

otlar şeyler yani o, yani su üzerinden hani bir şey oluyordu. Ondan sonra su hayat yani canlılık vesaire filan. Halbuki bir anda böyle kurumuş dallara döndüler yani. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِّرٍ. Şimdi tekrar aynı ifade geliyor. Yani iki ifade burada yani dikkate almamız gerekiyor bilhassa. Birincisi keyfe azabı ve nüzür yani ayet-i kerimesi yani azabım ve şeyim nasıl oldu? İkincisi ise وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِّرٍ. Yani biz Kur'an'ı kolaylaştırdık zikir için yani böyle öğüt alan yok mu diye. Bu sürekli tekrar ediliyor. Şimdi Salih kavmi de böyle zikredilmiş oldu. Bu kez Lut kavmi zikrediliyor. Yani kezzebet kavmu Lutin bin nüzür. Şimdi Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Yani tekzip etti. Şimdi uyarılar ne? Yani işte doğru yola gelin, şöyle olun, böyle olun, Allah'a iman edin, peygamber sözünü dinleyin vesaire gibi yani böyle uyarılar. Ondan sonra inna ersel, fakat onlar da bunları yalanlıyorlar. Yani dedim işte peygamber bir takım uyarılarda bulunuyor işte. Hani işte ölüm var, ahiret var vesaire filan. Onlar da bunları yalanlıyorlar. İnna ersalna aleyhim hasiben illa ale Lut. Neceynahum bi sahar. Diyor ki Cenab-ı Hak, onlara bir fırtına gönderdik ama Lüt ailesi hariç onları böyle bir seher vaktinde kurtardık. Yani seherle onları kurtardık. Yani geceliğin oradan uzaklaştırarak onları kurtardık. Neceyna, yani Nuh kavminin kurtuluşu gibi Lüt kavmi de Lüt ailesi de kurtarılmış oldu. Ondan sonra ama diğerlerinin hepsini böyle bir fırtınayla, böyle taş yağmuruyla yok ettik. Yani helak ettik Lüt kavmini. Şimdi bu Lut kavminin yani günahları tabii diğerlerinden hani sanki böyle çok daha farklı gibi gözükür ama aslında benim kanaatime göre burada esas hani odaklanılması gereken peygambere itaatsizliktir. Yani günahın küçüğü büyüğü değil de peygambere iman meselesi burada önemlidir. Dolayısıyla esas konu bununla yani ilgili. Yani o insanları kafir kılan ya da müşrik kılan aslında peygambere iman etmemiş olmalarıydı. Yani bununla ilgili bir konudur bu. Yoksa hani yani şu günah yani insan hani şeyine diyelim ki algısına daha fazla gelebilir. Öteki daha farklı olabilir. Yani vurgu burada yani livata günahına değil yani peygambere itaatsizliktir. Yani günahın büyüğü bu. Dolayısıyla bununla ilgili bir konu. Evet. İnne sene aleyhim hasiben illa ale Lut. Şimdi Lut'un ailesi. Bu al kelimesi yani aile. Mesela al ehli beyt yani anlamında. Nuh'ta öyle olmuyor mesela. Nuh Aleyhisselam'da oğlu şeylere karışıyor. İşte beni diyor dağa korur diyor, dağa kaçıyor filan. Orada helak oluyor. İslam geleneğinde de bu ehli beyt meselesi yani bu kavramla ilgilidir. Yani al. Mesela salavat getirirken işte Allah Resulüne, sahabeye ve aline diyoruz. Ama sünni gelenekte peygamberimizin al tanımı iman eden herkestir. Yani men amene bi fehuve min al. Yani bana iman eden herkes benim ehlimdir, ailemdendir. Dolayısıyla şimdi peygamberle birlikte İslam ümmeti bir aile gibi kabul ediliyor. Hatta biraz daha da geniş düşünürsek aslında bütün insanlık bir aile gibi mütalaa ediliyor. Yani hani böyle düşünülüyor. Onun için mesela hani konu biraz böyle. Ama burada sanki daha çok yani Lut'a iman edenler mi yoksa sanki sadece kendi ailesi gibi. Çünkü ama başka şeyler de var orada tabii, ona da bakmak lazım. Mesela Hazreti Lut aleyhisselam bu livataya yönelen kişilere diyor ki yani işte benim kızlarım diyor. Mesela o kızlarım tabirini kullanırken müfessirler derler ki yani peygamber yani ümmetindeki kızlara hani kendi kızlarım diyor olabilir. Dolayısıyla buradaki al tabirini de yani sadece biyolojik bir aile değil yani ona iman edenler gibi yani düşünmek mümkün. Yani böyle yorumlamak mümkün. Çünkü peygamber hani imanı getiriyor. Yani imanla yeni bir şey kurmuş oluyor. Şey böyle. Şimdi başka bir ayet-i kerime okuyalım. Nimete min indina kezalike nezi men şeker. Şimdi yukarıda ne demişti? Men küfire. Şimdi bu önemli. Yani bu tabir önemli. Yani biz küfre muhatap olan, daha doğrusu inkar edilmekle sınanan peygamberi biz böyle ödüllendiririz demiş idi orada. Çünkü peygamber bezdücir yani çok böyle sıkıntıya maruz bırakıldı vesaire filan. Biz onu böyle ödüllendiririz deyip Nuh peygamberi kurtarışını bir ceza olarak yani bir ödüllendirme olarak söylemişti Cenab-ı Hak. Şimdi burada da aynı şey geçerli. Burada ne oluyor? Burada da diyor ki efendim nimeten min endina, bizim nezdimizden bir nimettir bu. Yani bence şimdi bu
ifade

0: ifade ile yukarıdaki cezaen ifadesi aynı. Yani zaten tam aslında bunu demek istiyordum ben. Şimdi cezaen birinci ifadede, yani sanki Nuh Aleyhisselam çok şey çekti, şöyle oldu böyle oldu falan filan. Yani o çektiklerine karşılık bir karşılık yani gibi. Halbuki şimdi Lüt peygamber de eziyet çekti vesaire filan ve kurtarıldı. Şimdi diyor ki nimete mine indina. İşte bizim nezdimizden bir lütuf bu. Yani dolayısıyla şimdi bizim bu cezaen, ceza kelimesini yani karşılık gibi düşünmek yerine lütuf gibi yani düşünmemiz gerekiyor. Lütuf gibi bakmamız gerekiyor. Nimete min indina. Yani bu bizim nezdimizden bir lütuftur, bir nimettir. Ve biz şükredeni böyle ödüllendiriyoruz. Yani şükrediyor, böyle ödül veriyoruz. Yani peki nimet mi önce, şükür mü? Tabii nimet öncedir. Çünkü bizi var ediyor, bizi bilgi veriyor, akıl veriyor. Akıl bunlar, esas nimet bunlar. Biz bunlara şükredince veya bunlarla şükredince nimetleri artırıyor. Çünkü mesela ayet-i kerime diyor ki eğer şükrederseniz nimeti artırırım diyor. Şükür artırıcı olarak kabul edilmiştir. Şey böyle. وَلَقَدْ اَنْزَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّزُورِ. Kuşkusuz Lut aleyhisselam enzerehum batşatana, yani dedi ki Allah cezalandırır, yani hani böyle böyle yapıyorsunuz ama Allah sizi cezalandırır dedi. Batş tabiri bu, yani Allah'ın tutması, cezalandırması. Mesela ayet-i kerime diyor ki inne batşa rabbike leşedid, yani Allah'ın şiddetli şeyi, batışı çok şiddettir yani kuvvetlidir. Fetemarau bin nüzur, onlar ise bu uyarıları reddettiler, yani bunlar kulak asmadılar, inkar ettiler. Fetemarau bin nüzur. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ فَزُوكُوا عَزَابِ وَنُزُرُ. Onlar onun konuklarından yararlanmaya kalkıştırdılar. Yani وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ, yani misafirler geldi yani Lut Aleyhisselam'a, onlar da taciz etmeye kalktılar. Yani onlardan da yani yararlan, yani bunu daha çok bir cinsel yani yolla yani anlatıyor. Yani o cinsel bir amaç taşıyorlar filan. Ondan sonra وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ, biz de onların gözlerini kör ettik ve dedik ki فَزُوكُوا عَزَابِ وَنُزُرُ, şimdi tadın bakalım azabımı ve uyarımı görün. Yani buradaki fezuku tabi tadın demek ama bence aynı zamanda öğrenin demek, yani öğrenmek anlamına geliyor. Fezuku azabi ve nüzur. وَلَقَدْ صَبَّهَهُمْ بُكْرَةً عَزَابٌ مُسْتَقِرٌ. Kuşkusuz böyle bir sürekli bir azap, yani sürekli demek yani güçlü bir azap onları erken bir vakitte ansızın yakalayıverdi. Yani şimdi seherde Lut aleyhisselam kurtarıldı seher vakti ama erken bir vakitte onları bu azap böyle yakalayıverdi. Şimdi aynı ayet-i kerime geliyor. Diyor ki aynı değil tabi, yani biz yani ayet-i kerimeler birbirinin benzeri de olsa farklı anlam taşıyacağını düşünürüz. Dolayısıyla şimdi yani Lut kavminin yani yaşadığı hadiseyle hadiseyi anlamak da mümkün. Yani, yani böyle çok anlaşılmaz filan bir şey değil. Kolaylaştırılmış bir konu bu. Çünkü her insanın içgüdüleri vesaire filan böyle hatalar yapmaya müsait. Yani her toplumda bunlar oluyor vesaire filan. Demek ki burada yani peygamberlere yani esas mesele fiil değil. Yani esas mesele peygamberlere iman etmemek meselesi. Peygamberlere iman etmek gerekiyor. Dolayısıyla şimdi velaka sabbahum bukratan azabun mustakir fazuk azabi ve nuzur dedi. Velaka yesernel Kur'an li zikri fehel mi müzekir. Yani mesele ibret alacak bir kişinin yani olmasıdır. Yani ibret aldığı zaman kişi zaten Kur'an-ı Kerim anlaşılabilecek bir şekilde yani izah etmiş oluyor demiş oluyoruz. Evet, burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah buradan devam ederiz. Bu vesile yani bugün hani iki bölüm yaptık. Daha doğrusu biz zamandır iki bölüm yapıyoruz. Çünkü bu Buhari'de bir noktaya gelmeye çalışıyoruz. En azından şu ibadetleri toparlayarak hani biraz daha ileriye varmaya çalışacağız inşallah. Ondan sonra tekrar diğer hem divana hem diğer başka kitaplara döneceğiz inşallah. Efendim programımız burada bitiyor. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere diyorum inşallah. Bize bu programı yapma imkanı veren Turkuaz'ın değerli yöneticilerine, radyomuzun editörlerine de teşekkür ediyoruz. Allah milletimize, memleketimize zeval vermesin diye dua ediyoruz. Allah ümmeti Muhammed'e umumen rahmet eylesin diye dua ediyoruz. Tekrar buluşmak üzere inşallah. Allah'a emanet olunuz.
1: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Koçan. Kasas Suresi 83 ila 88. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. Kur'an'ı sana farz kılan Allah şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Sen Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, An-Tevi ile Ayil Kur'an. Eser, İbn-i Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 43. Ayetin Tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. Namazı kılın, zekatı verin. Ebu Cafer et-Taberi şöyle der. Bildirildiğine göre Yahudi din adamları ve münafıklar insanlara namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrediyorlar ancak kendileri yapmıyorlardı. Şanı yüce olan Allah onlara Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem ve getirdiği Kur'an'ı tasdik eden Müslümanlarla birlikte namaz kılmayı, zekat vermeyi ve tıpkı onların itaat ettiği gibi Allah ve Resulüne itaat etmeyi emretti. Şu rivayette olduğu gibi. Ammar bin Hasan'ın bana İbni Ebi Cafer tarikiyle onun babasından rivayet ettiğine göre Katade Allah'ın namazı kılın, zekatı verin sözü hakkında şöyle demiştir. Namaz ve zekat yapmanız gereken iki farzdır. Bu iki farzı Allah'a karşı yerine getirin. Zekat vermek, sadakayı eda etmektir. Zekat kelimesinin aslı malın çoğalması, ürün, meyve vermesi ve artmasıdır. Bu anlamda şöyle denilir. Şanı yüce olan Allah'ın ondan çıkardığı mahsul artıp çoğaldığı zaman ekine, ekin çok oldu, arttı denilir. Yine aynı şekilde infak malı arttığında وَذَكَتِنْ nefkatu denilir. Yine bir kimse tek kişiyken buna ilave bir kişinin eklenmesiyle evlenip çift olduğunda ذَكَلْ fardu, tek kişi çoğaldı, çift oldu denilir. Zekata bu ismin verilmesinin sebebi onun maldan çıkan mal olmasındandır. Çünkü Allah Teala malının zekatını veren bir kimsenin zekat vermesinden sonra geriye kalan malını artırmaktadır. Yahut da zekat veren kişinin malında hakkı bulunan hak sahiplerine vererek malını haksız kazançtan arındırmasındandır. Şanı yüce olan Allah'ın Peygamberi Musa aleyhisselamdan haber verirken söylediği şu ayette olduğu gibi. اَغَتَلْتَ نَفْسًا ذَكِيَّةً Suçsuz birini mi öldürdün? Yani günahlardan beri, tertemiz birini. Tıpkı bu anlamda bir kimseye هُوَ عَدْلٌ ذَكِيٌّ O adil ve temiz biridir denildiği gibi. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. Ayette geçen rükûa gelince, ondan maksat şanı yüce olan Allah'a itaat ederek ona boyun eğmektir. Bu ayet şanı yüce olan Allah'ın kendilerinden bahsettiği İsrailoğullarının din adamlarına ve münafıklarına kendisine yönelerek tövbe etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri ve Müslümanlarla birlikte İslam'a girmeleri emridir. Bu ayet aynı zamanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin delilleri kendilerine gösterildikten sonra bu konuda öğrendikleri şeyi gizlemeyi, Allah bu konuda onları ikaz edip uyardıktan sonra ve kendilerine ve atalarına olan nimetini hatırlattıktan sonra bunun katından bir lütuf olması için ve duymadık diye mazerette bulunmamaları için kendilerine yapılan bir duyurudan sonra onlara yasaklamasıdır. Bakara Suresi 44. Ayetin Tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Siz kitabı, Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınızın çirkinliğini akletmiyor musunuz? اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ Kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Ebu Cafer et-Taberi şöyle der. Müfessirlerin hepsi Allah'a yapılan her itaatin iyilik, elbir olduğunda ittifak etmelerine rağmen bu ayetle kendilerine hitap edilenlerin insanlara emrettikleri ancak kendileri hakkında unuttukları bu iyiliğin elbir anlamının ne olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bu konuda İbni Abbas'tan şu rivayetler nakledilmiştir. İbni Hümeyd'in bize Seleme, İbni İshak, Muhammed bin Ebi Muhammed tarikiyle, İkrime veya Said bin Cübeyr tarikiyle rivayet ettiğine göre İbni Abbas, siz kitabı, Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz?
Yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz? Ayeti hakkında şöyle demiştir. Yani siz bir yandan insanlardan Tevrat'taki peygamberlerle ve Allah'a verdiğiniz sağlam sözlerle ilgili yanınızdaki bilgileri inkar etmemelerini istiyor ve kendiniz bunu yapmıyordunuz. Diğer taraftan benim size gönderdiğim kitapta bana verdiğiniz sözleri ve peygamberimi tasdik etmenizle ilgili emirleri inkar ediyor ve bana verdiğiniz sağlam sözü yerine getirmediğiniz gibi ayrıca kitabımdan bildiğiniz şeyleri de tartışıyorsunuz. Bize Ebu Kureyb'in, Osman bin Said, Bişir bin Umara, Ebi Rauk, Dahaktar ikiyle rivayet ettiğine göre İbni Abbas,

ayet hakkında şöyle demiştir. Siz insanlara Muhammed'in dinine girmeyi ve bunun dışında size emredilen namaz kılmak gibi şeyleri emrediyor ancak kendinizi unutuyorsunuz. Diğer görüş sahipleri de şu rivayetlerdeki görüşleri ileri sürmüşlerdir. Musa bin Harun'un bana Amr bin Hammad tarikiyle esbattan rivayet ettiğine göre Süddi bu ayetle alakalı şöyle demiştir. Onlar insanlara Allah'a takva üzere itaat etmeyi emrederken kendileri ona asi oluyorlardı. Bize Hasan bin Yahya'nın Abdurrazzak tarikiyle Ma'mer'den rivayet ettiğine göre Katade Allah'ın bu sözü hakkında şöyle demiştir. İsrailoğulları insanlara Allah'a takva ve iyilikle itaat etmeyi emrediyorlardı. Kendileri ise bunları yerine getirmiyorlardı. Şanı yüce olan Allah da onları kınadı. Kasım'ın bize Hüseyin, Haccaç tarikiyle rivayet ettiğine göre İbni Cüreyc bu ayet hakkında şöyle demiştir. Ehli kitap ve münafıklar insanlara oruç tutmayı ve namaz kılmayı emrediyor. Ancak onlara emrettikleri şeyi yapmayı kendileri terk ediyorlardı. Allah da onları bu yaptıklarından dolayı kınadı. Ve bu nedenle ayette insanlara bir hayrı emreden kimse onu yerine getirmede insanların en ilerisinde olsun diye emretti. Diğer bazıları da şu rivayetlerdeki görüşleri ileri sürmüşlerdir. Bana Yunus bin Abdülala'nın İbni Vehib tarikiyle rivayet ettiğine göre İbni Zeyd şöyle demiştir. Bu Yahudiler bir kimse kendilerine kendisinde hak, rüşvet ya da başka bir şey bulunmayan bir şeyi sormak üzere geldiğinde ona hakkı emrediyorlardı. Bunun üzerine Allah kendilerine bu ayeti indirdi. Bana Ali bin Hüseyin, Müslim el-Harami, Mahled bin Hüseyin, Eyyub es-Sahtiyani tarikiyle rivayet ettiğine göre Ebu Kılabe Allah'ın bu ayeti hakkında şöyle demiştir. Ebu Derda dedi ki, bir kimse Allah hakkında Allah'a karşı yaptıklarından dolayı insanlara buğz edip arkasından da kendisine dönüp kendisinin Allah'a karşı yaptıkları nedeniyle insanlara buğzundan daha fazla buğz etmedikçe gerçek fakih olamaz. Ebu Cafer et-Taberi şöyle der. Bu ayetin tefsirine dair görüş ortaya koyanların hepsinin zikrettiğimiz bu görüşlerinin anlamları birbirine yakındır. Çünkü müfessirler her ne kadar İsrailoğullarının şanı yüce olan Allah'ın bu ayetle bir takım özelliklerini açıkladığı şey ve kendileri dışındaki kimselere yapmalarını emrettikleri bu iyiliğin elbir ne olduğu konusunda ihtilaf etseler de, onların insanlara Allah'ın razı olacağı sözlü ve fiili şeyleri emrederken kendilerinin bu emrettikleri iyiliklerin ve benzerlerinin tersini yaptıkları konusunda ittifak etmişlerdir. Bu durumda Kur'an'ın zahirinin işaret ettiği tefsir şöyledir. Siz insanlara Allah'a itaati emrediyorken kendiniz bunu terk edip ona asi mi oluyorsunuz? Bu konuda kendilerini kınadığınız ve yaptıkları şeyin çirkinliğinden dolayı kötülediğiniz insanlara emrettiğiniz aziz ve celil olan Rabbinize itaati kendi nefislerinize de emretmeniz gerekmez mi? Bu ayette geçen onların kendilerini unutmalarının bir benzeri ayette şanı yüce olan Allah şöyle buyurur. Onlar Allah'ı unuttu da Allah da onları unuttu. Ayetin anlamı şudur. Onlar Allah'a itaati terk ettiler, Allah da onlara bunun sevabını vermedi. Ve entum tetlûnel kitâb. Siz kitabı, Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde. Ebu Cafer et-Taberi şöyle der. Allah tetlûne sözüyle onu inceleyip okuyorken anlamını kastetmiştir. Tıpkı şu rivayette olduğu gibi. Bize Ebu Kureyb'in Osman bin Said, Bişir, Ebu Ravk tarikiyle Dahak'tan rivayet ettiğine göre İbni Abbas bu söz hakkında şöyle demiştir. Kitabı bu şekilde okuyup inceliyorsunuz. Ayetteki el-kitâbe'den maksat Tevrat'tır. Efela ta'kilûn. Yaptığınız çirkinliği akletmiyor musunuz? Ebu Cafer et-Taberi şöyle der. Allah bu sözüyle şunu kastetmektedir. Siz günah işlerken insanları günah

0: işlemekten men ediyor ve tıpkı kendilerine peygambere tabi olmalarını emrettiğiniz kimseler gibi Allah'a karşı yapmanız gerekenin ve ona itaatin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak, onun peygamberliğine ve getirdiği Kur'an'a tabi olmaktan geçtiğini bilip dururken, insanlara aksini emretmenizin ve Rabbinize karşı gelmenizin çirkinliğini idrak etmiyor musunuz ve anlamıyor musunuz? Şu rivayette olduğu gibi. Bize Muhammed bin Abdülala'nın Osman bin Said, Bişir bin Umara, Ebi Ra'k Tariki ile Dahak'tan rivayet ettiğine göre İbni Abbas bu söz hakkında şöyle demiştir. Anlamıyor musunuz demektir. Böylece Allah onları bu çirkin davranıştan men etmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Nas Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Şuara Suresi 123 ila 140. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanir

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ad kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz? İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı yetiniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma, bize göre birdir. Bu öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onlar Hud'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helal

0: helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
9: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
10: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
11: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
12: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
13: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
14: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
15: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
16: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
17: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
18: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
19: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
1: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
4: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
5: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
8: Kavramların hakikati.
17: Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
11: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ad kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz? İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma. Bize göre birdir. Bu öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onlar Hud'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Semud

0: kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız? Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin. Dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir mucize getir. Salih şöyle dedi: İşte bir dişi deve. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu kestiler. Fakat pişman oldular. Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah size hükümlerini açıklamak, size sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. Allah sizden yükümlülükleri hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa onu cehennem ateşine atacağız. Bu Allah'a pek kolaydır. Eğer siz yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız. Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Erkek ve kadından her biri için ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından pay alan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı, ahitleştiğiniz kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 33. ayet.
3: Ey Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Kıyamet Suresi 20 ila 40. ayetler ve Abese Suresi 33 ila 42. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz.

0: O gün bir takım yüzler aydındır, Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi, iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Ali İmran Suresi 1-9. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde

0: dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah,
1: Doğan Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 20. Bölüm. İslam'ı tebliğ başlıyor.
2: Hazreti Peygamber Efendimiz Hira mağarasında gelen ilk vahiyden sonra 3 hafta veya 3 ay kadar bir süre vahiy gelmedi. Bu döneme fetretül vahiy, yani vahyin kesildiği dönem dendi. Rivayete göre Hazreti Peygamberimiz bu süre zarfında Cebrail'i görememenin endişesini taşıdı. Bu endişeleri taşırken Müddessir suresindeki "Ey örtünüp bürünen peygamber, kalk da uyar" ayetleri nazil oldu. Bu ayetlerle Hazreti Peygamber teselli buldu. "Kalk da uyar" emriyle yakın çevresinden başlayarak İslam'ı tebliğe başladı. Tebliğinde son derece tedbirli ve ihtiyatlı davranıyor, ancak güvendiği kimselere durumunu arz ediyordu. Bu döneme gizli davet dönemi denmiştir. Bu süreçte İslam'ı kabul edenlere ilk Müslümanlar denilmiştir. Başta Hazreti Hatice, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd bin Harise'den oluşan ilk Müslümanların sayısı 3 yıl sürecek gizli davet döneminde 30'u geçmişti.
3: Muhammed peygamber olduğunu söyler. Ona ilk inanan karısı Hatice olmuş. Sonra oğlu Zeyd, Ebubekir ve adamları olmuş. Sen ne dersin bu konuda hakim?
4: Halam zeki bir kadındır. Muhammed de hayatımda tanıdığım en güvenilir adamdır. Arkadaşımdır. O Muhammedül Emin'dir. O bir şey diyorsa vardır bir bildiği.
5: Şimdi bize atalarınızın dinini yok sayın dese öyle mi yapacağız? Muhammed'in tanrılarımıza, putlarımıza secde etmediğini herkes bilir. O putlarımızı aşağılıyor, hakir görüyor. O putlar senin atanın putları da değil mi? Sen bir şey demeyecek misin Muhammed için?
4: Siz ne derseniz deyin. Burada Muhammed için ağzımdan kötü bir kelime çıkmaz. Dilim varmaz ona kötü söz söylemeye, ona yalancı demeye. Diyeceğim, o ne derse vardır bir bildiği. Muhammed için çok endişelenir mi bu Talip?
6: Neden?
4: Bilirsin ki peygamber olduğunu söyler ve Mekkeliler ona karşı cephe aldılar.
2: Ne derler? Hele söyle Hakim.

0: Dedikleri bir şey yok daha ama gözlerinden görürüm. Muhammed'e karşı öfkelenirler. Onun putları yok sayacağını, atalarının dinine karşı olacağını söylerler.
1: Her sorumluluk yeni düşmanlar getirir. Yeğeni Muhammed bir şey yapmadan önce 1000 kez düşünür. Bilirim ki başına bunların geleceğini hesap etmiştir.
0: Ya biz ne yapacağız? Ya Muhammed'e bir zarar verirlerse?
1: Ben canım pahasına Muhammed'i koruyacağım. Onun kılına zarar vermek isteyen benim cesedimi çiğnemeli. O bana kardeşimin emaneti. Babam Abdülmuttalib'in emaneti.
0: Bak, Muhammed orada.
1: Yanında da oğlum Ali var.
0: Eğilip kalkıyorlar. Ne yapıyorlar? İlk defa böyle bir şey görüyorum.
1: Yeğenim Muhammed oğlum Ali'yi de yanına almış.
0: Ne yapıyorsun burada Muhammed?
1: Ne yaptığını çok merak ederim yeğenim. Eğilip kalkıyorsunuz. Bu hareketlerin bir anlamı var mıdır?
0: Allah bizi iyiye ve doğruya mı götürecek diyorsun Muhammed? O en güzel ve en iyisi midir?
1: Şunu bil Muhammed. Gözlerinin içine bakarak bir kez daha söylüyorum ki, ne yaparsan yap, yaşadığım sürece kimsenin sana zarar vermesine izin vermeyeceğim. Hep yanında olacağım.
2: Hazreti Muhammed İslam'ı tebliğ etmeye başladıktan sonra kısa zamanda destekçiler bulmaya başlamıştı. Mekke'nin ileri gelenleri ise başlangıçta bu durumu önemsemeseler de Hazreti Peygamber'in şehrin önemli ticaret geliri olan putlara yönelik sözleri onları rahatsız etmeye başlamıştı.
3: Bir kase daha yemiş getirin bana.
4: Bir konuyu konuşmak için geldim. Önemli.
3: Gidin dinlenin siz de biraz. Konuş, dinliyorum.
4: Bazı söylentiler duyuyorum. Muhammed insanlara bir şeyler öğretiyormuş. Kuzeni Ali, evlatlığı Zeyd ve karısı da ona katılmış. Ben derim ki...
3: Boşuna telaş edersin Ebu Cehil. Emin ol, tehdit görseydim ilk ben hamlemi yapardım.
4: Tehdit yok mu dersin Ebu Süfyan? Okuma yazma bilmeyen bir adam bir mağaraya gidiyor ve dünyanın görüp görebileceği en güzel şiiriyle geliyor.
3: O Muhammedül Emin'dir Ebu Cehil. Bırak bir insanı, bir karıncaya, kimseye zararı olmamıştır şimdiye kadar. Beklemekte fayda vardır. Eğer bir tehlike görürsem ilk ben hamlemi yaparım.
4: Dilerim ki o zaman çok geç kalmayalım Ebu Süfyan. Çok geç kalmayalım.
5: Bir şey demeden bütün gün dua ettim Muhammed. Odadan da çıkmadın. Var mıdır benden bir isteğin? Sen yemeyeceğim desen de sana yemek getirdim. Lebeniye çorbası, bilirim ki seversin. Bugün sokağa çıktım. İnsanların bana bakışları... Nasıl desem Muhammed? Sakın yanlış anlama. Ama bilirim, eskisi gibi bakmazlar. Şunu bil, Allah şahidimdir. Sana yürekten inanırım. Ne dersen sen doğrusunu dersin. Ve senin yolunda tüm servetim, canım feda olsun. Allah bizimle, bunu biliyorum. Kuzenin Varaka'da senin peygamber olduğunu söyler. Sen İncil'de yazan, beklenen peygambersin. Ben buna inanıyorum. Ve ölene dek inanacağım.

0: Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi topraktan yaratması onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de

0: gördünüz ki siz beşer olup çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden neşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Geceliğin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümden sonra diriltmesi onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz. Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca ona aittir. Hepsi ona boyun eğmektedirler. O başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar onundur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Taha Suresi 98 ila 115. ayetler.

وسع كل شيء علما.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed! Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sûra üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları siz sadece bir gün kaldınız diyecektir. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda etmez. O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse o ne zulme uğramaktan korkar ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi arttır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacı meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de arş kavramına ilişkin şu ayetleri beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Mü'minun Suresi 86. Ayet.
4: De ki, 7 kat göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir?
1: Mü'min Suresi 15. Ayet.
5: O dereceleri hakkıyla yükseltendir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında insanları uyarmak için iradesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine kendi indirir.
1: Hud Suresi 7. Ayet.

0: O hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler.
1: Yunus Suresi 3. Ayet. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah'tır. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte O Rabbiniz Allah'tır. O halde O'na kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz?
2: Zuhruf Suresi 82. Ayet.
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, onların nitelendirmelerinden uzaktır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo Kur'an'ın sesi.

0: Kulağın sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Er-Rezzak Celle Celalü Celle Celalü. Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan. Sen Er-Rezzaksın. Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayansın. Yaratılmışlara faydalanacakları şeyleri ihsan edensin. Rezzak isminle sen maddi manevi, dünyevi, uhrevi her türlü rızkı daima verensin. Bolca veren, yarattığı rızkı yine yarattıklarına dağıtansın. Senin Rezzak oluşunun en büyük tecellisi kainatta var ettiklerindir. Rezzak isminle sen kullarına ilim, şeref, makam gibi manevi nimetler verensin. Rızık verenin yalnızca sen olduğunu bilir, yalnız senden ister, yalnız sana güveniriz. Bizleri manevi nimetlerinin en büyüğü olan Kur'an-ı Kerim'le rızıklandır. Ey her çeşit rızkı karşılıksız ve sürekli olarak veren Allah'ım! Kalbimizi, ruhumuzu, bedenimizi, aklımızı helal ve güzel rızıklarla rızıklandır. Amin.
2: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan İshak Danış. Altıncı cüz.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah zulme uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Şüphesiz Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, peygamberlerin kimine inanırız, kimine inkar ederiz diyenler ve böylece bu ikisinin imanla küfrün arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Yes,

Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Buna şaşma. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Böylece zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra kendilerine apaçık deliller gelmesinin ardından tuttular buzağı tanrı edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir güç ve yetki verdik.

0: في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Verdikleri sağlam sözü yerine getirmemeleri sebebiyle Tur'u üzerlerine kaldırdık ve onlara tevazuyla kapıdan girin dedik. Yine onlara cumartesi yasakları konusunda haddi aşmayın dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık.

verdikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve kalplerimiz muhafazalıdır demelerinden dolayı başlarına türlü belalar verdik. Onların kalpleri muhafazalı değildir. Tam aksine inkarları sebebiyle Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık onlar inanmazlar.

0: Bir de inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا.
0: Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona, İsa'ya iman edecek olmasın. Kıyamet günü o, İsa, onların aleyhine şahit olacaktır.
1: فَبِظُلْمِ

Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık.

Onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.

biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da zebur vermiştik. Ve rusulen kad kasasna.

0: daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız nice peygamberler de gönderdik. Allah Musa ile de doğrudan konuştu.
1: Rusulen mübeşşirine ve münzirine li

müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Fakat Allah sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik eder. Şahit olarak Allah yeter.

Peygamber size Rabbinizden hakkı, gerçeği getirdi. O halde kendi iyiliğiniz için iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ey kitap ehli, dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı emriyle onda var ettiği kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

0: ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.
1: Mesih de Allah'a yakın melekler de Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah'a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O onların hepsini huzuruna toplayacaktır.

İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha da fazlasını verecektir. Allah'a kulluk etmekten çekinenlere ve büyüklük taslayanlara gelince, Allah onları elem dolu bir azaba uğratacaktır. Ve onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardır.

Ey insanlar, size Rabbinizden kesin bir delil, Hazreti Muhammed geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik.

Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise Allah kendisinden bir rahmet ve lütfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir.

0: Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah size kelale, babasız ve çocuksuz kimsenin mirası hakkında hükmünü açıklıyor. Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı onundur. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis olur. Eğer kız kardeşler iki iseler, erkek kardeşin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkekli kızlıysalar, o zaman bir erkeğe iki kızın hissesi kadar pay vardır. Sapmayasınız diye Allah size hükmünü açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla okunacak, bildirilecek olanlardan başka hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir.

Ey iman edenler! Allah'ın koyduğu din nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, bu kurbanlıklara takılı gerdanlıklara ve de Rablerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere

yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir.

Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamışken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlarla, dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk, Allah'a itaatten kopmaktır. Bugün kafirler dininizden, onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumlarında zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.''

Ey Muhammed! Sana kendilerine nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size temiz ve hoş olan şeyler, bir de Allah'ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız avcı hayvanların tuttuğu avlar helal kılındı. Onların sizin için tuttuklarından yiyin. Onu av için salarken üzerine Allah'ın adını anın. Besmele çekin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir.

Bugün size temiz ve hoş şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal, sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse, bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o ziyana uğrayanlardandır.

Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınızı meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, def-i hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.

Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.

Ey iman edenler! Allah hakkı için titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin.

adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur.

0: İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliktirler.
1: Ya eyyühellezine amenüzkuru ni'metallahi aleykum izhem.

Ey iman edenler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze kalkışmıştı da Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.

hamdolsun Allah İsrailoğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan 12 temsilci, başkan seçmiştik. Allah şöyle demişti: sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır onları desteklerseniz, fakirlere gönülden yardımda bulunarak Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse mutlaka o dümdüz yoldan sapmıştır.

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: İşte verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik. Kalplerini de kaskatı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak tahrif edip değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. Ey Muhammed!

İçlerinden pek azı hariç onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.

Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam söz almıştık. Ama onlar da akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kini salıverdik. Allah ne yapmakta olduklarını onlara bildirecek.

Ey kitap ehli! Artık size elçimiz Muhammed gelmiştir. O, kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor. Birçoğunu da affediyor. İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap Kur'an gelmiştir.

Allah onunla rızası peşinde olanları selamet yollarına iletir ve onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir.

Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldular. De ki şayet Allah Meryem oğlu Mesih'i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese Allah'a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

0: Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi ne de bir uyarıcı demeyesiniz diye işte size hakikati açıklayan elçimiz Muhammed geldi. Evet, size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
1: وَإِذْ

0: Hani Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı, sizi hükümdarlar kılmıştır ve diğer toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti.
1: Ya kavmi, dhulul ardal

Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Sakın ardınıza dönmeyin, yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz.

Dediler ki, ey Musa, o dediğin topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz.

Korkanların içinden Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti: "Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Eğer müminlerseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin.

Dediler ki, ey Musa, onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin onlarla savaşın. Biz burada oturacağız.

Musa, ey Rabbim! Ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık bizimle o yoldan çıkmışların arasını ayır dedi.

0: Allah şöyle dedi: o halde orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme.
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ

Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, andolsun seni mutlaka öldüreceğim demişti. Öteki, Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder demişti.

0: أقتلك إني أخاف الله رب العالمين.
1: Andolsun sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.

0: Ben istiyorum ki sen benim günahlarımı da kendi günahlarını da yüklenip cehennemliklerden olasın. İşte bu zalimlerin cezasıdır.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Derken nefsi onu kardeşini öldürmeye itti de nefsine uyarak onu öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu.

0: أحببت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
1: Nihayet Allah ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben? Dedi. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu.

Bundan dolayı İsrailoğullarına kitapta şunu yazdık. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarma karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki onlara Resullerimiz apaçık deliller, mucizeler ve ayetler getirdiler.

0: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Allah'a ve Resulüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır.

Ancak onları ele geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dışındadırlar. Artık Allah'ın çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğunu bilin.

Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Şüphesiz yeryüzünde olanların hepsi ve yanında bir o kadarı daha kendilerinin, kafirlerin olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verecek olsalar, onlardan yine kabul edilmez. Onlara elem dolu bir azap vardır.

Yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkekle hırsız kadının ellerini kesin. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse, kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Elem ta'lem ennallâhe lehu mulkus semâ

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Ey peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenler münafıklarla, Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, Yahudiler, yalan uydurmak için seni dinlerler. Sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin ifade içindeki yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler: eğer size şu hüküm verilirse onu tutun, o verilmezse sakının. Allah kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah'a karşılık hiçbir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvalık, ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır.

بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم

Onlar yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adil davrananları sever. Ve keyfe yuhakkim.

Yanlarında içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar? Sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar. İşte onlar kendi kitaplarına da sana da inanmış değillerdir.

Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. Allah'a teslim olmuş nebiler, onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabbe adamış kimselerle alimler de böylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna da şahittiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın. Benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.

Onda, Tevrat'ta üzerlerine şunu da yazdık: cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa, o kendisi için kefaret olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir.

O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı, önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik.

0: İncil ehli Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir.
1: وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

Ey Muhammed! Sana da o kitabı, Kur'an'ı, hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık Allah'ın indirdiğiyle aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyleyse iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.

0: Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından, Kur'an'ın bazı hükümlerinden seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki şüphesiz Allah, bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır.
1: اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
0: Onlar hala cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için kimin hükmü Allah'ınkinden daha güzeldir?

Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez.

İşte kalplerinde bir hastalık, nifak bulunanların başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasında koşup durduklarını görürsün. Ama Allah yakın bir fetih veya katından bir emir getirir ve onlar içlerinde gizledikleri şeye, nifaka pişman olurlar.

0: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: O zaman iman edenler derler ki, sizinle beraber olduklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin edenler şunlar mı? Bunların çabaları boşa çıkmıştır. Böylece ziyan edenler olmuşlardır.

iman edenler, sizden kim dininden dönerse, bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir.

sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir.

Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse, bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir.

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının.

Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır.

kitap ehli. Sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilmiş olan ilahi kitaplara inandığımızdan ve çoğunuzun da fasıklar olmasından ötürü bizden hoşlanmıyorsunuz.

De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimselerle şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.

0: yanınıza küfürle girip yine yanınızdan küfürle çıktıkları halde size geldiklerinde inandık dediler. Allah onların saklamakta oldukları şeyi daha iyi bilir.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür.

0: الزحت لبئس ما كانوا يصنعون.
1: Bunları din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya, yapmakta oldukları şey ne kötüdür.

Bir de Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Hayır, onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Andolsun sana Rabbinden indirilen Kur'an, onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü arttıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez.

Eğer kitap ehli iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, muhakkak onların kötülüklerini örterdik ve onları naim cennetlerine koyardık.

0: مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirileni, Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından bol bol rızık yiyeceklerdi. Onlardan orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür. Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir.

De ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni Kur'an'ı uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü arttıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme.

Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlardan her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir.

Andolsun İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Fakat her ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir hükmü getirdiyse, onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.

yaptıklarında bir bela olmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra tövbe ettiler. Allah da onların tövbesini kabul etti.

Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: Ey İsrailoğulları, yalnız benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.

Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır.

Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma istemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. Nasıl ilah olabilirler? İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki nasıl da haktan çevriliyorlar.

Ey Muhammed, de ki Allah'ı bırakıp da sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

De ki, ey kitap ehli, hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın.

0: İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.
1: كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
0: İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü.
1: تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمُوا

Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey, Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcıdırlar.

eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir.

Ey Muhammed! İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudilerle Allah'a ortak koşanlar olduğunu görürsün. Yine onların iman edenlere sevgi bakımından en yakınının da biz Hristiyanlarız diyenler olduğunu mutlaka görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklükte taslamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, okumuş olduğumuz mukabeleyi, kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz sadaka ve zekatları, aşr-ı şerifleri, zikirleri, tesbihleri, izzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Gölbaşı. İsra Suresi 78 ila 83. ayetler.

0: bulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duası. Hud Suresi 47. ayet.
0: Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Leyl Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de, dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an iyi bir hayatın anahtarıdır.
4: Bu Kur'an insanlar için bir açıklama. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de av ve avcılık kavramlarıyla ilgili şunları beyan eder.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Maide Suresi 1. Ayet.
7: Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla okunacak, bildirilecek olanlardan başka hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir.
5: Maide Suresi 4. Ayet.
8: Ey Muhammed! Sana kendilerine nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size temiz ve hoş olan şeyler, bir de Allah'ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız avcı hayvanların tuttuğu avlar helal kılındı. Onların sizin için tuttuklarından yiyin. Onu av için salarken üzerine Allah'ın adını anın. Besmele çekin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir.
5: Maide Suresi 94. Ayet.
9: Ey iman edenler! Andolsun! Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlar ile elbette deneyecek ki, görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan, bu açıklamadan sonra haddini tecavüz ederse, ona elem dolu bir azap vardır.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Mü'minun Suresi 23 ila 32. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hala sakınmaz mısınız dedi. Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler. Bu ancak sizin gibi bir beşerdir. Size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyleyse bir müddet onu gözetleyiniz. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine Nuh'a, bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap diye vahyettik. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taştığında Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma. Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır. Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz

0: Bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten kullarımızı imtihan ederiz. Sonra onların, Nuh kavminin ardından başka bir nesil yarattık. Onlara kendilerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Altından kalkamayacağım borçtan, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları sevindirecek bir musibete duçar olmaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Saffat Suresi 22 ila 49. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah görevlilere buyurur: toplayın o zalimleri, onların yoldaşlarını ve Allah'ın dışında taptıklarını. Hepsini cehennemin yoluna sürün ve durdurun onları. Çünkü sorguya çekilecekler. Ey inkarcılar! Size ne oldu ki şimdi birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, o gün onlar artık çaresiz boyun eğmişlerdir. Biri diğerine yönelir. Karşılıklı birbirini sorumlu tutup suçlarlar. Derler ki, siz, evet siz, bize iyi niyetliymiş gibi görünerek gelirdiniz. Diğerleri, aksine derler, siz inanmış kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir etkili baskımız olmamıştı. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Sonuçta Rabbimizin hükmünü hepimiz hak ettik. Artık gerekli cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi saptırdık. Çünkü biz kendimiz sapmıştık. O gün onlar azap görmede ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Ne zaman onlara Allah'tan başka Tanrı yoktur denilse, küstahlık edip kibre kapılırlar. Cinlere kapılmış bir şairin sözüyle tanrılarımızı mı bırakacağız derler. Aksine o gerçeği getirdi. Allah'ın diğer elçilerini de doğruladı. Ama siz o acı azabı tadacaksınız.

0: ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ancak Allah'ın samimi kulları bu cezanın dışındadır. Onlar için belirli bir rızık vardır. Türlü meyveler. Onlara nice ikramlarda bulunulacaktır. Nimetlerle dolu cennetlerde. Karşılıklı oturdukları tahtlar üzerinde. Aralarında kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Bembeyaz. İçenlere lezzet verir. İçenlere dokunmaz. Ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da eşinden başkasına bakmayan ceylan gözlü, gün görmemiş güzel tenli kadınlar bulunur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında peygamber kıssalarını yeniden keşfetmek, onların örnek hayatlarından günümüze ışık tutan mesajları dinlemek için Peygamberlerimizin İzinden radyo belgeselini kaçırmayın. Peygamberlerimizin İzinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Âl-i İmrân Suresi 92 ila 101. Ayetler.

عن العالمين. قل

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz haydi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bu hakkı tanınmazsa şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp

0: bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Umav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden. 4. Bölüm. Hazreti Adem. Topraktan nefaya, isimlerden imtihana. Hazreti Adem kıssası sadece ilk insanın anlatımı mı yoksa insanlığın özeti mi? Kur'an'da Hazreti Adem hem ilk insan hem de ilk peygamber olarak anılır. Onun kıssası insanın kökenini, sorumluluğunu ve sınavını birlikte taşır. Kur'an-ı Kerim'de insanın topraktan yaratılışı vurgulanır. Bu vurgu insanın tevazuyla kendini konumlandırmasına çağrıdır. Beden yönüyle fanilik, ruh yönüyle yücelik. Ruh vurgusu burada kritik. Evet, insanı değerli kılan yalnızca maddi varlığı değildir. Allah'ın insana ruh üflemesi, insanın anlam kapasitesine işaret eder. Böylece insan, irade, bilinç ve sorumluluk taşıyan bir varlık olarak sahneye çıkar. Kur'an-ı Kerim'de melekler, insanın yeryüzünde fesat çıkarma ve kan dökme ihtimalini dile getirir. Bu, insanın çift yönlü tabiatını gösterir. İyiliğe de, kötülüğe de açık bir kapasite. Cevap zannettir. İnsana dair bilmediğimiz hikmetler vardır. Ve isimler. Hazreti Adem'e isimlerin öğretilmesi kıssası, insanın en güçlü tarafını öne çıkarır. Anlamlandırma, kavramlaştırma, öğrenme ve eşyayla doğru ilişki kurabilme. İnsanın yeryüzünde imar edici rolü bilgiyle, isimle, anlamla başlar. Belgeselimizin bu noktasında önemli bir ayrım var. İnsanın başlangıcı Hazreti Adem'e dayanmaktadır. Bu, insan onurunun ve sorumluluğunun temelini göstermektedir. İnsan, yeryüzünde değersiz bir tesadüf veya bir evrimin sonucu değil, emanet yüklenen bir mükerrem bir varlık olarak yaratılmıştır. Peki sırada ne var? Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın cennet imtihanı, yasak ağaç etrafındaki sınav, yeryüzüne iniş ve insan neslinin ilk büyük kıssalarından biri, Habil ve Kabil. Takip eden bölümlerde bu kıssaları Kur'an-ı Kerim'in ışığında ibret ve ders boyutuyla ele almaya devam edeceğiz. Peygamberlerimizin izinden.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan ona bir pay ayırdılar ve akıllarınca şu Allah için, şu da bizim ortaklarımız, putlarımız için dediler. Ortakları için olan Allah'ınkine eklenmiyor. Allah için olansa ortaklarınkine ekleniyor. Ne kötü hükmediyorlar. Yine bunun gibi Allah'a ortak koşanların çoğuna koştukları ortaklar çocuklarını öldürmelerini güzel gösterdi ki onları helake sürüklesinler ve dinlerini karıştırıp onları yanıltsınlar. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık sen onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Bir de asılsız iddialarda bulunarak dediler ki, bunlar yasaklanmış hayvanlar ve ekinlerdir. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Şunlar da sırtları, binilmesi ve yük yüklemesi haram edilmiş hayvanlardır. Bir kısım hayvanları da keserken üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. Bütün bunları Allah'a iftira ederek yaparlar. Bu iftiraları sebebiyle Allah onları cezalandıracaktır. Bir de dediler ki, şu hayvanların karınlarındaki yavrular canlı olursa sırf erkeklerimize aittir. Karılarımıza ise haramdır. Eğer ölü olursa o vakit onda hepsi ortaktırlar. Allah onların bu tür nitelemelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Beyinsizlikleri yüzünden bilgisizce çocuklarını öldürenler, Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar mutlaka ziyan etmişlerdir. Gerçekten onlar sapmışlardır. Doğru yolu bulmuş da değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an müjdedir.
3: Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Duha Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi. Sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Davudi. Enbiya Suresi 101 ila 107. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz. Ve melekler onları, işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Âl-i İmran Suresi 75.
3: Kitap ehlinden öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana eksiksiz iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler.
1: Nisa Suresi 159.
4: Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona, İsa'ya iman edecek olmasın. Kıyamet günü o, İsa, onların aleyhine şahit olacaktır.
1: Haşr Suresi 2.
5: O, kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri, ibret alın.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Muhittin Can. Abese Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed, ne bilirsin? Belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Kahrolası inkarcı insan. Ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekilde verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: İlahi ya Rabbi, annelerimize, babalarımıza, teyzelerimize, halalarımıza, sevdiklerimize rahmet eyle, merhamet eyle. Şu anda hayatta olanlara uzun, bereketli bir ömür nasip eyle ya Rabbi. Güzel bir ömür nasip eyle. Ya Rabbi, rızkın devamını nasip eyle. Sıhhatin, selametin devamını nasip eyle. Afiyetin devamını nasip eyle. Hidayetin devamını nasip eyle. Beş vakit namazımızı yerine getirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Orucumuzu yerine getirmeyi nasip eyle. Kitapla olan bağımızı daim eyle ya Rabbi. Bizleri bu dünya hayatına getiren babalarımızdan, annemizden razı ol ve onları gerçek kullar zümresine al ya Rabbi. Amin ya mucibe sâin ve ya erhamer rahimin. Ey Hannan, ey Mennan, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan, ey Celal ve ikram sahibi olan Allah'ım, senden başka ilah yok. Ancak sana dönüyoruz. Senin bütün emirlerini yerine getirmeye çalışan müminlerden eyle bizleri.
3: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Tur Suresi 1-28. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba. Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, göğe, kabaran denize andolsun ki şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür. İşte o gün içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay haline. Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir. Bu Kur'an mı bir büyüymüş yoksa siz mi gerçeği göremiyormuşsunuz? Girin oraya. İster dayanın ister dayanmayın. Sizin için birdir. Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Onlara dünyada yapmakta olduklarınızın karşılığında sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için denir. Biz onlara iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir. İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Orada içilince boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar. Hizmetlerine verilmiş kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. Birbirlerine dönüp ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız diye sorarlar. Derler ki şüphesiz daha önce biz ailemiz içinde yaşarken Allah'a isyandan korkardık. Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz o iyilik edendir, çok merhametlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rehberdir. Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşrı Şeyh.

0: Bir. Okuyan Kerim Öztürk. Kehf Suresi 50 ila 53. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani biz meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de iblisten başka hepsi saygıyla eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da iblisi ve neslini kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu zalimler için ne kötü bir bedeldir. Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına ne de kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Saptıranları da hiçbir zaman yardımcı edinmiş değilim. Ey Muhammed! Allah'ın ortağım olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın diyeceği, onların da çağıracakları fakat kendilerine çağırdıklarının cevap vermeyecekleri ve bizim de aralarına bir uçurum koyacağımız günü

0: hatırla. Suçlular o gün ateşi görünce onun içine düşeceklerini iyice anlayacaklar ve ondan kurtuluş yolu da bulamayacaklardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Fatır Suresi 27 ila 37. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan

0: ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar Adin cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz, bize orada usanç da gelmez. İnkar edenler içinse cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar cehennemde, ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim diye bağırışırlar. Onlara şöyle denilir: sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Ahzab Suresi 9 ila 20. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölük de aslında açıkta olmadığı halde evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi. Ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle. Ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle. Allah sizin için bir kötülük dilese, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik, cimrilik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunur.

0: olmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı, savaşa çok az katılırlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an rahmettir.
2: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi pek çok ayette zikretmiş, Hazreti Muhammed'in elçi olarak gönderilişi, beşer oluşu, alemlere rahmet oluşu, bütün insanlara gönderilişi, zorba olmayışı, en üstün ahlaka sahip oluşu, ıslahçı oluşu, müminlere öz canlarından daha yakın oluşu, tebliğ görevini adaletle yapması, Hazreti Peygamber'e saygının önemi, sözünün vahiy olduğu, tevazu sahibi olduğu, ümmetine düşkünlüğü gibi pek çok hususu ayetlerinde beyan etmiştir.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Ahzab suresi 21. ayet.
7: Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.
5: Fatır suresi 19-26. ayetler.
8: Körle gören bir olmaz, karanlıklarla aydınlık bir olmaz, gölgeyle sıcaklık bir olmaz, dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?
5: Fetih suresi 10. ayet.
9: Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir.
5: Tahrim suresi 9. ayet.
10: Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Taha Suresi 56 ila 76. ayetler.